0: yedi şekillendiriş gerek. Yığında bunlar görüldü. Üzüm araqçılığı Autonom rayonunun özgece evzel kesbi ve taşkı olaqa nam kartısı. Özgece bağvençilikini kullay siyasetinin bir tutaş pilallab yaxşı paydalanıp, araq üzümü bazılarının süptünü özdürüş, derecesini aşırışını tezletip, karxanlarının pişiklaş ve yürüyüşlük iktidarını aşırışını kullab, çoğun işlep çıkırış rayonlarının markasını təşviq kılış, tonuşturuşunu kəng gölemde kanat yaydırıp, istimal bazarını paal ecip, üzüm arıqı bilen mədəniyyət sayahatçilik birleştirilgen nadir liniye berba kılıp, pen texniki terikini küçeytip, məbləğ kapaltını yanımı küçeytip, üzüm araqçılıqının yuqarı süpətlik tərəqqiyatını ilgir sürüş gerek. Yığında başqa işlerimi muhakeme kılındı.
1: Stansımız haberi. Şincan yin dolan doğrugerlik payçeklik şirketinin cümeyi doğrugerliki ve milli tibabet doğrugerliki kəsb rayonu türü 5. ayının 14. günü resmi işlep çıkırışkı kırıştırıldı. Bu Şinjan'daki Cungyi doğrusu, Milli Tibabet doğrusunu atırının işlep çıkırışkı kırıştırılışı bilen Şinjan Milli Tibabet doğrugerliki akıllaşkan işlep çıkırışkı karab muhim kadem taşıldı. Kasıplar bağıtçısının işlep çıkırış üsküllerini birdek Irak'tan kontrol kılgılı buludu. Kontrol kılış merkezi su, tok, gaz katarlık energiye serbiyatı sallık məlumatlarını ərvaq toplugaşka təhlil kılış, əlalaştırışkı kolaylık. Şinjan Yindi olan doğrugerlik payçeklik şirketinin baş direktörü Huang Li mındaqdırı. Sallık məlumatlarını her vaqt toplugaşka təhlil kılış, əlalaştırışkı kolaylık. Bunun dinkin energiyanı dəlce ayda təksimləb, yılığa 32 milyon 580 min kilovat saat tok diyeb, 22 min tonna karbon tet oksidini az koyup berib, 20 min 900 tonna paskın suunu az çıkırmız. Tür işlep çıkırışkı kereştirilgen dinkin, yılığa 5 min tonna doğrılık ösümlikten paydalıq madde ayırıp, 5-600 milyon xaltı dançı doğra, 5-600 milyon tal tabletliq doğru işlep çıkırış iktidarı hazırlanıdı. Növete şirketin asaslık məhsulatı mürekkep retsiplik yizuqo Amini Cavheri Özbekistan'da enge ilindi. Kink kademde Kazakistan, Kırgızistan kadarlık Otur Asya devletlerine yüzlendiriludu. Kasıp rayonunun işlep çıkırışkı kereştirilişi bilen Şinjan'daki Tunji Cungyi doğrusu bir bütün ondan bir türdeki icadi doğra mürekkepildi. Bu yıl məhsulat kımetini 100 milyon yuanga yetküzüş planlandı. Ürümçi yukarı yeni texnikalıq kəsiblər Tərəqqiyat rayonu, Yeni Şəhər rayonu, Sanat və Uçurlaşdırış İdarəsi Karxana Mülazimət Mərkəzinin müdiri Wang Xiaofei mındaqdırı. Karxana işləb çıxırışqı kirişdirilib, işləb çıxırış ixtidarı aşqandın kiyin bio doğrugərlik ki bio vasıta tərək bulub, kəsib zəncirinin yukarı alqısıdiki karxanlarının tərəqiyyatı və tövən alqısıdiki obro sahəsinin tərəqiyyatıqı türtkü bulub, bio doğrugərlik qımmət zəncirinin otdura ali alqısıqı yürüş qilişini ilgiri sürdü.
0: Stansımız xəvri. Devlet yolu 577. liniyası Cın-Gulcınayazi taş yolu türede nöbette asasi gevde kuruluşu asasi cihetten tamamlandı. Kuruluşçular 6. ayının 30. günü bütün liniyanı pütküzü şüçün küçep işlemekte. Şu çağda İli Deryası vadısına sırt bilen tutuşulgan yeni bir çoğun taş yol köpüyordu. İli Deryası cilgısıgı kireş çıkıştaki ikinci taş yol bulgan devlet yolu 577. liniyası Cın-Gulca nahiyası taş yolunun umumi uzunluğu 92.545 kilometre bulup, Lien-Güngan-Qorğaz yukur süratlik taş yolu tutuşup, İli Deryası cilgısını Bordola Oblastı, Cenubi Şincan ve başka ülke şehirlerge tutaştırıdı. Taş yol koş yönelişte 4 avtomobil yolu bolgan 1. derecelik taş köyrük, 5 tonel ve 3 köyrük, mülazimet rayonu katarlıq yürüyüşlük əslihəllər silinudu ve yasılıdı. Köyrük ve tonel bütün liniyanın 49.16%-ni ilgiləydi. Buna içində Şimali Tianşan olayda uzun tonelinin uzunluğu 11.9 kilometre yakın. Tonel kuruluşunu 5. ayının ahiri umum yüzük tamamlaş mölcərləndi. Tür, ikinci toxtan bölge tonel məşğulat ətirdinin başlıqı Xı Tənvin mındaqdırı. Tonel uzunraq bolğaşqa energiya tejaydıqan özgürüşçən çastotılıq hava tənşi göç şamal durğuşdan paydalanıvadımız. O tonelinin hava süpüdüge asasən şamalını avtomatik tənşaydı. Bütün liniyatki tizgilime kuruluş bulgan Borbosun Pevkulat'a çoğun köyrükünün asası gevde kuruluşu umum yüzük tamamlandı. Bu nöbette Şincan'da yasılavatkan gündüzü en iyiz, artılış arlıqı en çoğun polat kurulmalık köyrük bulup uzunlıqı 938 metr. En iyiz asası günde 144 metr keledi. Türü 4. toxtan bölgü türünün muavin direktörü Liu Wensei mundaqdırı. Bütün ceryanda 3D rəqəmlik modeldən faydalanıb təxlidi quruluş qilish, layihəni əlalaşdırış, bütün ceryanı körüb başqurışını əməl qaşırıb, artılış arlıqı çoğun, egiz gündülük körüb quruluşu texnikizirki qiyin məsələlərini dəl cayda həl qıldıq. Növətdə, İli Derya Vadisinin sıran yuqru sürətlik çoğun taş yolu azasqı Liyan Yüngan Qorğaz yuqru sürətlik taş yolunun kəngsay bölgəyi tayınıdır. Bu yol bölgede katnaş bir kadar baldır başlanan bulup, katnaydıgan avtomobillerinin kün seri köpüyeşige ägeşip, yolda katnaş yürüştürüş besimi bargan zire eğirlaştı. Cin Qolcı nahiyasi taş yolu pütkendin keyin, Qolcı şehirden Ürümçi şehrige berijden kensay yol bölgede oyalınıp meniş acasız. Avtomobil aydap manganda musabe 90 kilometr, vaqt 8 saatten 6 saat etrapıga kıskıraydı.
1: Stansımız muhbirleri Wangdong Xubei haber kıldı. Meyiplerge yardım veriş yüleş boyunca işgı örülüşünü ilgir sürüş, okuq menpeyatke kabalet kılış, kırımlı köpeyçki yardım veriş baş temizideki 2026 yıllık Abdınım rayonunun meyiplerinin işgı örülüşü yardım veriş yüleş mahsus faaliyeti tünögün Kızılsu Kırgız Abdınım oblastıda başlanıp meyiplerinin yukarı sıfetlik doluk işgı örülüşü küş koşuldu. Faaliyet meydanına Kızılsu Oblasti ve Aksu Kaşgar Katarlıq vilayetlerden gelgen 277 ala süpetlik adem işletkücü karxanı toplanıp, dokumacılık, kiyim keçek, binakarlık, sayahatçilik katarlıq köklügen sahanı öz işe kalgan 5429 iş oranı bilen təmirledi. Ad şehri Çınguan Öycay Mülazimiti Başkuruş Çeklik Mesuliyet Şirketinin katibi Dilnur Kurban Mündaqdiri. Bu kıdım təklif qiliş faaliyeti de tazılıq, ama təklif qiliş faaliyeti de tazılıq, ama xadim təklif qıldıq. Məsləhət soruş qızğılıqı nait yuqırı boldı. Nurgun kişi bilen dəslətki qədəmdə işqi uğurlaşış mudda namısı hasıl qıldıq. Şirketimizin paravallıq təminatımı nait yaxşı, keyin onlarının biz bilen muhabbetlik gelişim imzalab işqi çüşünü ümit qılımız. Xizmət izdigici Talaybek Türkünbay bir karxana bilen dəslepki qadamda işqi orlaşış mudda namısı hasıl qildi. O mündaqdiri, iş orni nait yaxşı, işaq təminatımı yaman emezken, 100 lira imtihanı uxturuşunu tapşırılışqa nait təqəza bulvatımın. Faaliyet meydanda yine kəsb cəhətdən yetəkçilik qilish, siyasətini təşviq qilib düşəndiriş, oquq mənbətini kabaletləndiriş qatarlıq köp qıl mülazimət rayonu təsis qilindi. Xizmət xadimlar, ictimai kabalet yardım puli, maharet boyunca tərbiyələş, iqlik tikləş qərz puli, oquq mənbətini qoğdaş qatarlıq noxtılıq siyasətlərini çördəb, xizmət izdigiçilərgə bir-bir siyasət düşəndirdi. Kızılsu Oblastlıq Adem Küçübaylıqı və İctimai Kabalet İdarisi İxtisaslıqlar Mülazimiti və İgilik Tikləş Bölümünün məsuli Li Yuan Yuan mündaqdiri. Diqqətni meyiblərinin işqi orləşiş ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, oquq mənfəət kabalitini küçəydimiz. Bunun dinkiyin davamlıq dəlcaydı yardım veriş yöləşini sıcıl qanat yedirib, işqi orləşiş yollarını kəngəydib, meyiblər ammısını tərəqiyyat nəticilərdən həm bəhirləndirimiz.
0: Stansımız muhbiri Can Yın xəbər qıldı.

0: Merkezi Adem Küçük Baylıqı Bölümünün muavin başlığı Liu Haoji mundaqdırı. Amvi işqı uğurlaştırış mülazimət əndisini özüksiz əlalaştırıp, ixtisaslarını kirgüzüş, tərbiyələşini udullaştırış, uzaq önümlük mexanizmini takamıllaştırıp, abdonom rayonudaki türlük sahə cəmiyyətlərinin alaqlışış, həmkarlışışını yanımı küçəyitib, sahə kəsiblərgə ayrılğan məxsus meydan xadim təklif qılış fəaliyyətini daimliq qanad yaydırmız.
1: Stansımız xəbri. Hazır Şinjan'da kevest yerliğisi asas cahattin ahırlaşıp, caylar Mayıs mezgildeki etiz pervişi baskışı kırdı. Aksu şehirdeki 1,100,000 modun artık yerdeki kevest Mayıs mezgildeki özüşünün açkışlık baskışı kırdı. Kartal Bazırı, Dostkul kenti, Cintiyen dehkançılık meydanı, Şadını etizgi kaytırış, mıhtarlık, tücüpilik teriş, soğuruş bile oğutlaşını bir gevdeleştiriş katarlık tekniklerini kullanğışka kevez mayıslarının ünüş nispeti 95% yetti. Cintiyen dehkançılık meydanının başkurgutisi Tursuncan Mehmet 10,000 kevez teriğalıkı, 4. ayının 20. günü teriğini tamamlıqalıkını tonuşturup mındaktırı. Kevezini terip olgandinki

0: yetişige heydekçilik kıldık. Tekşürüp remont kılıp texniki özgertidigan 188 türünün 6'sine növette tekşürüp remont kılıp texniki özgertişini tamamladık. 72 türde bu hizmetini işlevatımız. Kalgan 110 türde kuruluştun burunki tayyarlık hizmetini işlevatımız. 9. ayının 3 bu hizmetini tuluk tamamlaşını mölcerledik. Növette Abdonum rayon boyunca şehir pazarlarını merkezlik ısıklık bilen təminleş turbi yolunun umumi uzunluğu 26.700 km. Isıklık mendesi 840. Isıklık almıştırış punkti 8535. Abdonum rayonluk Turalgu ve şehir yezi kuruluşu nazareti şehir başkuruş nazaret kılış başkarımızdan muavin başlığı Şunen Muhburga. Bu yıl par bilen təminleş əsli hərlərini hər tərəfləmə kən güləmdə tüzəşini bir tutaş pilallab yolu qoyuduqalıqı. Bunun sıxlıq məndəsi əsli hərlərini təkşürüb remont qılıb özgərdiş, kona turbu torunu yenilab özgərdiş, sıxlıq almaşdırış punktinin dərəcəsini östürüb özgərdiş və ahallər terminali məsələlərini məxsus tüzəşini öz içi qalıdıqalıqını eytib mundaqdırıq. Sıxlıq mənbəsini yeyindən quruş, özgərtişini tezlədib, Şincan boyuca sıxlıq mənbəsinin kapalət ixtidarını özdürmüz. Turbu torunu özara tutaşdırış, ravallaşdırış qatarlıq tür quruluşlarını yanımı küçəydib, işlətili vatqınıqa 20 yıldan aşqan, ufbirişi bu yıl içindən şəhər bazarlarını par bilən təminləydiğən 300 km uzunluqdaki turbu torunu yeyinləb, özgərtimiz. Pakız ısıklık mendesinin paydalanışını paal kiyen aydıp, kona ultrak rayonlarda ayırıp özgertiş, tam sırtını sıksaklaydıgan kılıp özgertişini noktalık ilgire sürüp, ahallarını par bilen təminleş ünümünü östürümüz.
1: Emdi güzel Cungo Seferi sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız Xavri. Bu yıl 1. aydan 4. aygıca Ürüm şehrinin avaz süpüte ala bulgan gün sani 77 günge yetip, bultırık şu mezgildikiden 4 gün köp oldu. Ölçemge yetiş nesbiti 64.10% yetip, bultırık şu mezgildikiden 3.10% açtı. 2025 yılı Ürümçinin avaz süpüte ala bulgan gün sani 318 günge yetip, o da 2 yıl 310 günden yukarı buluş altıda mukimleşip, közdüp ölçeş hatırlengenden bu yankı tarihi yeni yukarı seviye yaratıldı. 5. ayda Ürümçi Halık Bahçısı da yap yeşil derekler sahi taşlap durgan menzire şekillendi. Nurgun şehir ahalisi bu yerge gelip seyli sayahat kılgaç aram ilişini talladı. Ürüm şehir ahalisi fın boğa mındak dedi. Bu yerde ayılınıp nait rahat eskildim. Köker tili şübek yakışken. Asman köp kök. Bundak kök asman küllergan seri köpü vatıdı. Bazda ihtiyarsız bir neç parça süretki düşüvalimen. Ürümçide turmuştaki bakt duygusu bir kadar küçlük. Ürümçinin kasb, energiye, katnaş transportin ibaret üç çoğun kurulmanı tanışışı türtkisi de kök asman külleri köpeydi. Ürüm şehirlik ekologiya muhit idarisi atmosfera muhit bölümünün başlığı Li Shiwei muhbirga 2025 yılının ahirgiçe şehirdeki kömür işiltilgan barlıq karxanalarının kömürden pakiz, yukarı önümlik paydalanış asasi seviyesinden yukarı seviyeye yetip, kömür kalaydıgan generatorlar grupsini adetten taşkara tövən bulğuma çıkardıgan kılıp özgertişini omumizlik tamamlıqalıqını eğitip mındak dedi. 14-ci 5 yıldan bu yan 54,000 ailenin kömür kalap par bilen təminleş əsləhəsi de kömürnin ornığı gaz işiltiş, kömürnin ornığı tok işiltişi özgertiş türü ve 2653 dehkancılık, çarvıcılık kəsbinin işləp çıkırı sahəsindeki parç kömürnin ornığı almaştırış türünü tamamladık. Şamal elektr, yoruqlıq volt qatarlıq yeni energiyani zor küş bilen tərəqi qıldırıp, şəhərdən yeni energiya generatorları sığımını 13.976.000 kW yetküzüb, umumi tok çıxırış generatorları sığımında igiligən nisbitini 75.15% yetküzüb, energiya qurulmasının sıcıl yeşil tövən karbonluq bolışqa qarab tip özgərdişini işqaşırdıq. Sanayet ve katnaş atmosferanı tüzeştiki iki as

0: болса, әң үйқұр болғанда 10 мүн юәлік ярдан бұлыдың бәрімен болалайды.
1: Күн сайын еңіліш темісірікі Ухан Гүзел Сәнәт Сарайды сақынуатқан санат оймы рәсім әсәрлері көргәзмісі білән, Епәк елі тәсәуірі темісірікі Қыша Епәк елі сәнәт әсәрлері көргәзмісі 5-ші айның 15-ші күні Шинжан Гүзел Сәнәт Сарайда мас қадамды башланды. Көргәзмеде Ухан Гүзел Сәнәт Сарайы білән Чаңчун музейді сақынуатқан надыр әсәрлер инчкілік білән талынып, Yeni Jungo'nun sanat kuruluşudaki alaydı muhabbetler namayan kılındı. Hem de yögüm resim arıklık İpek yolu medeniyeliği gövdelendirildi.
0: Hem de Abdonum rayonumuzki 16 şehrinin avaraydın malumat anlattımız. Ürümçü'de hava uçuk bezli bulutluk temperatura 7'den 20 Celsius'a gradusca. Altay'da hava bulutluk bulup keyin içiladu temperatura 5'den 16 Celsius'a gradusca. Çöcek'te hava uçuk temperatura 6'den 23 Celsius'a gradusca. Olcu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanadu temperatura 10'den 27 Celsius'a gradusca. Bortala'da hava uçuk temperatura 9'den 23 Celsius'a gradusca. Harmay'da hava uçuk temperatura 12'den 25 Celsius'a gradusca. Köytunda hava uçuk temperatura 10'dan 24 Celsius'a gradusca. Şehanzada hava uçuk temperatura 10'dan 25 Celsius'a gradusca. Sancıda hava uçuk temperatura 8'dan 24 Celsius'a gradusca. Kumulda hava uçuk temperatura Turpanda hava bulutluk temperatura 18'dan 31 Celsius'a gradusca. Kordada hava bulutluk temperatura 13'dan 28 Celsius'a gradusca. Aksu'da hava bulutluk temperatura 15'den 30 Celsius'a gradusca. Atuş'ta hava bulutluk temperatura 16'den 30 Celsius'a gradusca. Kaşgar'da hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 17'den 31 Celsius'a gradusca. Xotan'da hava bulutluk bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 31 Celsius'a gradusca. Ürümçü'de hava uçuk bezli bulutluk temperatura 7'den 20 Celsius'a gradusca bulunu.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ətdigelik Xabarlar Programımızı boyunca anlıqış verdik. Bu kitimki programımızın tercümaları Mehray Osman, Aminen Rahmet, Arzugül Xalık, Muharriri Muhammed Əvəl, Gini Qadır, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Dektorları Batıgül Məsum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ətdigelik Xabarlar Programımızını anlıqınınlarına rahmet. Sılışı ten abonçılar terminalını çürüsünüz, tekimi köp sarkıl mazmulardan haberdar bulalaysız.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Çongane teşvikatı programımızın yaktırıp alışanlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kar. Radyo anlayıcılar. Bu akıtımkı programımızda aldı bilen tüzüm işençini çıngıtıp siyasi özellikliken evci aldırış gerek mozoluk obzorunu anladımız. Her katımlık zor tarihi peyde partimiz, partiyanın icadi nezriyesi arkalık, bütün partiyede ideyanı birlik getirip, ögünüş arkalık,

Yine ögünüş ısırlaştırış ne? Üzüksüz şun kurulaştırıp, ideyanı tekimi yakışı birlik keltirip, kalıp ve küşünü tekimi yakışı mücessemlep, Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rehberliği de türlü hizmetlerini puhtu yakışı işlep, 15. 5 yılının yakışı başlaş ne? Tırışıp iş kaşırış gerek. 5 yıllık yerek planını tüzüş ve yolu koyuş partiyemizden devletini idare kılıştaki bir muhim tecrübesi. Şundakla Cungoç Sosyalizm tüzümünden muhim bir siyasi özelliği. Başucu Xi Jinping okuş başlaş murasımıda tötkü paydalık buluş artılık 5 yıllık yerik planını tüzüş ve yolu koyuşta namayan kılıngan siyasi özelliğini çokur yekülle 5'te çıntırış artılık uzak emeliyat davamı diyaratkan ve toplagan mol tecrübelen yığıncaklap partiyemizden 5 yıllık yerik planını tüzüş ve yolu koyuşka bolgan kanuniyet tiktonuşundan çokurlaş kalıkını namayan kıldı. Partiyemiz baştan akar, Markizizmden asasi kaideleri arkalık, tarihi yüzün içine tahlil kılıp ve ilip, Cungo bilen dünyanın münasebetini doğru bir taraf kılıp, türlük tarihi fırsatını mahiyarlık bilen çın tuttu ve onundan yakşı paydalandı. Partiye işki umumiyetine bir tutaş pilallaş istiratiyelik yükseklikiden, terakkiyat umumi vaziyetini delce ayda ilgilip, işki taşkı vaziyetine çonkur tahlil kılıp, devletimizden kelgüsü 5 yıllık iktisadi, içtimai terakkiyatını yukarı katlamdan layihaladı ve istiratiyelik pilalladı. İşki umumiyetten 15. 5 yıllık istiratiyelik planına nazar salsak, biz partiyemizden uluğvar nişanını kalbige büküp, Cumhur milletinden 1000 yıllık uluğvar işlerine irade bağlap, istiratiyelik meselelerini mahiyarlık, aldın körerlik bilen ilgilgelikini tekim yakşı hez kılalayımız. Partiyemizden halkını yetekleb, devamlık işki çoğun möcizinden yanı sahipsini bütüp çıkıştaki tarihi teşebbüskarlıkını tekim yakşı düşünelayımız. Yeni Cumhur kurulganda muyankı küreş musabisiyle nazar salsak, Devletimizden 14-5 yıllık yerik plan, planını tüzüp ve yolu koyup, uzak yılla namıratlık tutturup acizlap ketken yezi iglik devletinin terakki kılıp, dünyadaki ikinci çoğun iktisadi gevdeki aylanış, hem sosyalistik zamanı vilaşkan kudretlik devletin umumizlik kurup çıkış nişanına karab ilgirileş, ne kadar müşkül, ne kadar kayserlik. 14-5 yıl mezgili de, Cungo iktisadının umumi miktarı ilgirkiyim bulup, 110 trilyon yuan, 120 trilyon yuan, 130 trilyon yuan, 140 trilyon yuandan eşip, o da 4 kıtım sekreşini iş kaşırıp, 5.10%'lik yıllık oturucu eş süreti bilen, devamlık türde dünyadaki asıslık iktisadi gevdelerinin aldı dımandı. Devletimizden iktisadi emeli küçü, pen tekniki emeli küçü, universal devlet küçü, yeni pelliği kötürülüp, yeni nişanı karab ilgirileş muhim tarihi tüğünde, 15. 5 yıllık yerik plan teklifi de, Cungoçu zaman yuvlaştırış umumluklık münasebettik, istiratiyelik vezipler uğurlaştırma kılındı. Terakkiyat emeliyetidin, 15. 5 yıllık istiratiyelik planına nazar salsak, biz işkini tikleştiren Cungoçu zaman yuvlaştırış kuruluşunu algısıl cidişte hal kılgış ekmiyetki ilgi işgelikini çoğunkuru özleştirdik. Yeni devirdeki partiyanın icadi nazariyesinden ilmi yetekçilikinden tarihi teşebbüskarlıkını ilişimizdeki tüp asas işgelikini hakiki his kıldık. Tarihka nazar salsak, namrat ve arka tıkılış asası da müstakil boğan bir kadar mükemmel sanat sistemisi berpa kılıştan, işki bomba, bir suni hamra, Aynı tekşürüş kuruluş katarlık zor penteknikladı böz şahıslık ilişkice. Senşa kuruluşu, garipnin gazını şarkı yetküzüş, canıpnın suyunu şimalgı başlaş katarlık çoğun turk kuruluşlarını tamamlaştın. Partiye 18. kurultiydan buyan küşünün merkezleştirip, namratlıktan kutuluruş ötkilgi hücum kılış cengini galiba kılıp, mutlak namratlık meselesinde tarihi karakterlik el kılıp, dünya boyca köleme en çoğun mağrib sistemisi, içtimai kapalet sistemisi, davalaş sahlığına sahlı sistemisini berpa kılışıkça, 5 yıllık yerik planı tüzüş ve yolu koyuş arkalık, bir türkü muhim vazifle, çoğun türle, muhim kuruluşla baskışkı bölüp uğurlaştırma kılınıp, arkayız taraflardaki baylık ve küş kuzgatılıp ve karalada tamamlanıp, iktisadi, içtimai terakkiyat ve devletimizden arkayızı cihetlerdeki kuruluşlarına küşlük terek boldu. Tüzüm evzellikiden, 15. 5 yılını istiratiyekiden, 15. 5 yılını istiratiyep çoğun işlerini vücut çıkırış boldu. 5 yıllık yerik planını tüzüş ve yolu koyuş bu özellikini tekimi toluk çağrı yıkıldırdı. Bizden tüzüm işençimizini tekimi çıngıttı. Cungoçu zaman yuvlaştırış yolunu boylap cesaret bilen algı ilgirileşti ki cezmen galip kılış işençimizini küçeytti. 15. 5 yıl mezgili de devletimizden terakkiyat muhiti çoğunkor, mürekkep özgürüşke duş geliyordu. Meyli zaman yuvlaşkan kesip sistemisi berpa kılıp emeli iktisatın asasını müstekemleş ve zoray tiş bosun. Ya ki, dastlabki yanılık yaratış ve aşkışlık, yadroluk teknikaladı ötkelgü hücum kılışını küçeytip, yukarı seviyelik pen teknikide özge tayinleş, özünü kudret taptırışını tezletiş bozun. 15. 5 yıllık yerik plan teklifi de, Cungoçu zaman yuvlaştırışını algısıl cidişte, zor yiğit tekleş, törtkü buluş, trek buluş rolüge iye, istiratiyelik vezipile uğurlaştırma kılındı. Yeni emniyetki birleştirip, siyasi evzelikini kan evci aldırıp, Partiya Merkezi Komitetinin muhim tedbir uğurlaştırımlarını yakşı izcillaştırıp, yakşı emeliyleştirip, özelliklerini müstekemler ve kenaytip, boğuma halet çekilmesini bozup taşlap,
kemtüklüklerini

0: Başucinang Irakni közlep çoğur oylanışıda. Aval orun top, andın bikar kılıçtan ibaret, sergeklik, temkillik. Şarayıt kakarıp iş görüşünü öz içiga olgan, hakikatini emeliyetin izdeş usulü ba. Bu bizne mevkani emeliyetki koyup, pen teknikide yanılık yaratış bilen, kesipli yanılık yaratışından çoğur yuğurulışıga törtke buluşki itekildi. Bunundan karganda, delci aydı buluş, 15. 5 yıllık yerik plan teklifidiki, törlük uğrulaş durumlardaki siyaset çek çigrası ve ölçümünü delci aydı igilep, kılışkı tigiştik işini çokum kılış, kılalaydıgan işine tırışıp kılış, kılışkı tigiştik bulmağan işini herkes kımmasını işe aşırıştığın ibaret. Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğrulaş durumları, mevkanı bütün memleketinin terakiyat umumiyetine koyup tüzülgen bulup, umum yüzlük, umumluk, yöneliş karakterine ige. Okşiş bulmağan tedbirle tedbihlaş dairesi, ilgirleş telpi, yolga koyuş vasıtası cihette perihlik bulup, hemisini konkret ahvalga asasen yakşı ilgileş gerek. Öğünüş kanç çonkır bosa, bile şunç inek buludu. Herket şunç puhtu buludu. Biz katı boşaşmay, Xi Jinping yeni devir cüngoç sosyalizm ideyasiden kanuniyetini düşünüp, yöneleşini aydınlaştırıp, usulunu öğünüp, akıl parasetini aşırıp, Partiya 20. Növetik Merkezi Komiteti 4. Umumi Jiğninin istiratiyelik uğurlaştırımlarını umum yüzlük, çonkır, delcaydı özleştirip ve ilgilep, umumluğunu kalıp kipikip, İgizde durup yırakı nazar silip, ögengenini emeliyette işletip, biliş bilen kılıçını birleştirip, istiratiye cihette iradını saklap, taktiki cihette köngül koyup plan tüzüp, cesaret bilen, cüngoçu zamanı yulaştırış kuruluşundan yeni vaziyetini yaratışımız gerek. Örmetlik Radyo Anlıkçıla, şununla bu katımki Çunkanay Teşvikatı programımız Muşa'da ahırlaştı. Hayır, hoşvak bu ayısla.
1: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
2: Ahletni halganç taşlamak, toğri cayığa koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
3: Ey mana değme, ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kandı. Ey yol yeni tosuldu mana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
3: Şükke çıkılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vay tezirak haydep kötü pekete içi.
2: Her dakikada, her hıltallaş kuduşkünüsüz. Abdumobil heydigende taleysin aş psikikisi de bulman.
3: Seperge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
2: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'ni bir hatar heydeşini tanılan.
3: Bir hatarlık emi turguzup, bahtlik...
4: Cumhur milleti ortak gövdesi enine müstehkemle, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgiri süreyle.

Hürmetli radio anlayıcı dostlar, yaxşımsızlar. Qoğulluqdaki paranlar programımızı yaxtırıb anlayışınlarını qarşalımız. Sizler için tiyarlıqan gündelik yeni məzmunlar ve yakınlıq naqşı müzikalar arqılıq mənimi turmuşunlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasetçi dostlar Patigil Salih. Radio anlayıcı dostlar, biz bugünkü programımızda tövendikidek seyipilerde makaleler orullaşdırdıq. Aldı bilen, Ögünüş sahipimiz boyunca katki boşaşmayı devletimizden destekke yanılık yaratış iktidarını öz teşkirayık diyen temindeki özürünü dağıtınlar kısanımız. Andın kanun tüzüm bir sahipimizde bulsa yukur süratlik taş yolda balon parçalarına sokuldu. Taş yol başkırıcı taraf cevapkarlıkını üstüge almadı diyen temide değil o misalını sözlep verimiz. Dehkan çarıçılar için anlatış sahipimizde bulsa yazda dehkançılık doğrusu işletkende dikkat kılınan noktalar doğrusu da savat sözlep verimiz. Tabi saat sahipimizde bolsa, yukumluk zukamının təsir haqqıda toxtalımız. Burundan başqa bili bilen qatarlıq sahipilerimizge orulaşdırılgan maqalalarımı devamlıq tıqtınları da buludu. Ona tutuanda, əmimiz birlikte radio anlayalı. Qeynadostlar, aldı bilen ögünüş sahipimiz boyunca, qatdi boşaşmayı devletimizden dastakki yanlıq yaratış iqtidarını östürüş kerek diyen temedeki obzor daqtınlar da bol. Sırş kerek diyen temedeki obzor daqtınlar da bol. Sınpiyonun asası tatbiqatını küçaytış sohbet yığında kılgan mühim sözünü ögünüş ızdırlaştırış doğrusu da yazılgan qatdi boşaşmayı devletimizden dastakki yanlıq yaratış iqtidarını östürüş kerek diyen temedeki obzori. Mevqani 15-5 yıldan ibaret asasını puxtulaydıgan, umumizlik küçaydıgan bu aşkışlıq mezgilge koyup, qandaq qilganda asosiy tadqiqotni umumiyuzlik kuchaytirib, davlatimizning dastlabki yangiliq yaratish iqtidorini o'stirgil bo'ladi. Bosh vazir Si Jinping asosiy tadqiqotni kuchaytirish suhbat yig'inida umumiyuzlik o'rinlashtirma qildi ham bundoq ta'kidladi. Ma'rif, fan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini bir joylashtirib, olg'a siljitish kerak. Asosiy tadqiqotni qo'llash, kapolatlantirishni kuchaytirish kerak. Asosiy tadqiqot xalqaro almashtirish hamkorligini cho'nqirlashtirish kerak. Dastlabki yangiliq yaratish 0dan 1gacha bo'lgan yangiliq yaratish. Fan texnikada yangiliq yaratishdagi manba Eqin Suyi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida biz yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi cho'ng yuzlanishiga uyg'unlashib, fan tadqiqot va texnika taraqqiyotining dastlabki yangiliq yaratish yo'nalishini kuchaytirib, bir turkum muhim asos tadqiqot vazifalarini muvaffaqiyatli tashkillab, kvant fan texnikasi, material ilmi, modda ilmi, biologiya ilmi, bo'shliq ilmi, sun'iy aqli iqtidor qatorliq asos oldin qisab yo'nalishida bir turkum muhim asli ijodiy natijalarni borliqqa keltirdik. Devletimizning asos tadqiqoti va dastlabki yangiliq yaratish iqtidori o'zliksiz o'sib, nuqtada biz shosil qilishdan sistemalik iqtidorini o'stirishga qarab qadam tashlamoqda. Hozir dunyo eng mikro holatga qarab cho'nqirlashdi, eng nachar sharoitni yangishga qarab ilgariladi, eng universal g'aralashishga qarab kuchidi. Xalqaro fan texnika raqobatiga yuzlanib, yuqori saviyali fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni ishga oshirish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishga turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyotni ishga oshirish bizning asosiy tadqiqotni kuchaytirib, oshqichliq texnika masalalarini manbadan va tuman qatlamdan hal qilishimizga jiddiy ehtiyojli. 2035 yılı fan texnika kuchli davlatni qurib chiqish strategiyalik nishonini chin ko'zlab, dastlabki yangiliq yaratish iqtidorini kuchab o'stirganda, ondan iqtisodiy amaliy kuch, fan texnika amaliy kuchi, davlat mudofaa amaliy kuchi, universal davlat kuchini umumyuzlik tez yuksaltirishga tirak bo'lgan. Ondan texnik ko'p muhim dastlabki yangiliq yaratish va oshqichliq yadroliq texnikalarda biz hosil qilish orqali insoniyat madaniyligining taraqqiyoti uchun yangi texnik zo'r tuhfa qo'shqilib oladi. Devletimizning dastlabki yangiliq yaratish iqtidorini o'stirishda ham qat'iy bo'shashmay chinqirib, bo'shashmay kurash qilish ham muhim nuqtani egallab amaliy natija yaratishga mohir bo'lish kerak. Shuni cho'nqir to'nib yetish kerakki, asosiy tadqiqotni kuchaytirishda tegi-taktidan aytganda yuqori saviyali ixtisosliklarga tayinish kerak. Ma'rif, fan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini birgalashtirib, olg'a siljitib, asosiy tadqiqot ixtisosliklari qo'shonini zo'raytirish devletimizning dastlabki yangiliq yaratish iqtidorini o'stirishdagi asosiy tirak. Hozir asosiy tadqiqotning tashkillanish darajasi borgan sari o'smoqda. Tuzum kapaliti va siyosat jihatdan yetaklashning asosiy tadqiqot hosilotiga bo'lgan ta'siri borgan sari zo'raymoqda. Asosiy tadqiqotni qo'llash, kapolatlantirishni kuchaytirish, og'dirma xarakterli borliq keltirishga turtki bo'lishdagi muqarrar tanlash. Fan texnika taraqqiyoti dunyo xarakterli, davr xarakterli tema. Dunyoviy yangiliq yaratish to'g'riga tashabbuskorlik bilan singishib, asosiy tadqiqot xalqaro almashtirish

Yürüyüş kanat yaydırılıdı. Şirketimiz bu katım sahne boyunca bu yol bölgenin çağrılaş, tazlaş hizmetini tamamlayan bulup başkuruş kısal karıştaki hatalık mevcut demez. Sot mehkimsi sot kılıp mandak karıdı. Bu deloda sugurta şirketi sugurta toktamıdaki bütün boyunca sugurta pulu beriş cevapkarlıkını üstüge algan. Onun tölem somisi dairesi de tölem mecburiyeti bağı kişinin talep kılış hukukunu vakalatın yürgüzüşü kanun asası ige. Dava subyekti salayeti muvafık. Lekin bu delodaki hadise şu günü seherde yüzbegen bulup, objektif cihette taş yol başkuruş yol asırıcı tarafının yol yüzlüki tosalgı boyumlarını bütün gün üzüldürmeyi tazlaşını talep kılgıl bulmaydı. Onun üstüge məlum katnaş mevlaksını şirketi, məlum yol asırış şirketi katnaş transport ministerliğinin taş yol asırış texniki ölçümüge katlıq əməl kılıp, belgilengen talep kıytım sanı boyunca yol bölgeni asırış hizmetini kanat yaydırıp, başkuruş asırış mecburiyetini toluq qada kılgan. Diyalogu çetişlik hadisinin 101'si de tülem cevapkarlıqını üstügelişi hacetsiz. Yukarıklarını umumlaştırıp, sot mehkemesi kanun boyunca sugurta şirketinin dava talebini red kılış doğrusu da hüküm çıkardı. Bu dövlüğe nispetten Suudiye mundaq əsketini berdi. Yukarı seratlik taş yol uçuk şekildeki ammiye katnaş sorunluğu dava. Yol yürüyüş kıyım katırı alaydı karakterge ilgi bulup, avtomobilla yukarı seratlı yürüyüş, havarayı özgürüşü,

Birinci şamal küçük çağda doğru pürküse zaharlanışını keltirip çıkırdı. Şamal küçük olsa doğru pürkümesi gerek. Küçük şamal doğrunu havada leyletip ziraatke tekşi pürküşke tesir yetkizdi. Pürkügen ademgümü çatırıp zaharlanışını peyda kılışı mümkün. İkinci yamgur yakanda doğru pürküse yamgur suyu doğrunu ektip ünümüge tesir yetkizip de kalmayın. Sonun bulgunışını keltirip çıkırdı. Uruqı yalıtılgan doğru yamgurunun tesirge azıraq kuçuraydı. Emulsiyelik doğru ziraat yüzüde bir kıvet mayı şekillendirdiğin boğaşka yamgur suyu da asan ekip gitmeydi. Paraşük doğru ve nemlenişken doğrular suda asan ekip getirdi. Üçüncü temperatura yukarı mezgilde doğru işletse doğru ünümü tüvelleydi ya ki doğru ziyini gelip çıkıdı.

Radyo'nun dostlar, anlayabatkanınlar, Qoğunluqdaki paranlar programımızı. Programımız düşənbədən cümə keçib olğan normal xizmətkarlarda Beycan vaxtı saat 10-dan 11-gə çə 1 saat bevasitə anlatıladı. Keç saat 9-dan 50 minut ötkəndə bolsa təkrar anlatıladı. Dostlar, tümənda təbii saat sahibimiz boyunca yuqumluq zukamının təsiri haqqında toxtalımız. Çüşkürüş, burundan soyuqış, ehtiyat qılın. Bu xil virusun canlanış səviyyəsi örləvatıdı. Yakından bir an nurgun kişi etrafında tüşkürdüğün burnundan su akıdığın kişilerin köpüyüp kalanlığını baykadı. Bu halatını burun virüsü keltirip çıkartan buluşu mümkün. Yakında devlet keseliklerinin aldınılış tezgirliş idarisi akbarat inan kılış yığını ötküzüp, yakınkı mezgildeki noktuluk yukumluk keseliklerinin yukum vaziyetini tahlil kılış ve sağlamlık kayıp hatıra eskertmesi katarlık ahvallarını tanıştırdı. Devlet keseliklerinin aldınılış tezgirliş idarisinin akbarat bayanatçısı Xi Jinping ondak tanıştırdı. 4-nji ay kirgandan buyon devletimizde nefes yolu yukumluk keseliklere yukumda belgilik davalgış görüldü. Burun virüsünün canlanış seviyesi de örülüş vaziyeti görüldü. Ondak da burun virüsü degen nime? Burun virüsü adam burun virüsü dep atalıdı. O bir xil nait kiçik yekki zencirlik virüs bulup, adetteki zukamını keltirip çıkardığan asaslık baş cinayet. Çoğuna ve ballarda köp uçuraydı. Ballardaki ciddi karakterlik üstünki nefes yolu yukumluğunda daim görüldüğün keselik kozgatkıcı 30%'den 50% kiçikiraydı. Yıl boyu keserlik payda kılıdı bu kıl virüs. Asaslık tarqılış mənvəsi ağırıqla ve virüs ep yürgüçülə kişilə topi. Yani HRV bilen umum yüzlük asan yukumlanıdı. Bulup mu 3 yaştan tüven balıla burun virüsü asaslıqı tüvendik iş kıl yol arqılıq tarqılıdı. Çaçırandılar arqılıq tarqılış. Yukumlanıqçıla yötelgende ya ki tüşkürgende koyup bergen çaçırandılar arqılıq tarqılıdı. Uçuruşuştun tarqılış. Yukumlanıqçıla bilen koyup uçuruşuştun kelip çıkan bir vasıt uçuruşuştun tarqılış. Ya ki virüs bilen bulganğan sıpkı yüz bilen uçuraşkandın kin eğiz burun katarlıq şıllıq pardını tutuştun kelip çıkan vasıtlık uçuruşuştun tarqılış. Burun virüsü bilen yukumlanğandan kin kandak alametler körülüdü. Burun virüsü asaslığı adam bedeninin üstünki nefes yoluğu hücum kıldığan bulup, çoğunlağı nisbeten etkanda asaslığı adetki zükamını keltirip çıkarıp, burun pütüş, burundun soyakış, tüşkürüş, burun kıçış, gal ağırış katarlık alametlerini keltirip çıkardı. Şunumdan bilin yana, jinik derecede kızış, baş ağırış, çarçaş katarlık alametler körülüşü mümkün. Köpsendeki kişilerde keserlik alameti 7 günden 10 gün içi devamlaşkandan kin özgüden sakıyıp getirdi. Keserlik asar tıkanmaydı. Lekin bu vaqtlar balalar, yaşanğanlar ve immunitet küçü bir kadar tüven kişiler topu. Mesela sözünün karakterli keserliğe giriptir bu oğallar. Ya ki immunitet küçü kemçeli kişilerin nisbeten etkanda burun virüsü tekimi eğir sağlamlık meselesini keltirip çıkırışı mümkün. Mesela kan içi yollığı ya ki kan içi öpki yollığı. Bulup mu bu vaqtlar balalar ve yaşanğanlar tekimi asaslış karakterli öpki keserliği. Nefes yolu sistemisi keserliği ve ağırlıklarda keserlik ahvalı eğrilişip getişi mümkün. Közü bir yaram buluş. Aslandaki ağırlıklarda yana köz biriktirgiç perdesine kan doluş. Yaş ekiş, nurdun korkuş, kapak işiş katarlık alametler görülüşü mümkün. Ağışım keserlikle. Kısmen kişilerde burun kavakları yallığı, oturkulak yallığı katarlıklarla terakki kılışı mümkün. Bulup mu balılarda burun virüsü bile yukumlanğandın kinki keserlik alametleri kuramı yetkenlerinin kinin eğir buluşu mümkün. Yeni kusuş, iç sürüş katarlık azim kılış yolu meseleleri koşulup gelişi mümkün. Burun virüsünün kandak aldığını eliş ve onunla kandak da kabul duruş gerek. Elbette burun virüsüne kartılgan alaylı ünümlük doğru ve vaksin yok. Yadrosu doğrusuz aldığını elişin asas.

Radio anlıqçı dostlar, programımızın axırında bilibiliniz sahibimiz bu yiyici. Gülbeqışta ziyanda şaşaratlarını yoxdışdiki adli tedbirleri doğrusunda qısqı savat sözləp yerimiz. Kişilerinin güzelliki intilişi ve muhit enginin yuqur kötürülüşü gəgişib, ailədə gülbeqıştak yaxşı vəziyyat şəkilləndi. Amma gülbeqış texnikisinin doğru bulmasılığı tüpəylədən, güllərdə hər xil ziyanda şivasta təsir yetkizu atıdın. Şuna gül östürüş çəryanıda payda bulğun ziyanda şaşaratlarının aldını elib yoxdışının adli usulunu egiləb, ailə muhitini güzelləşdiriş gərək. Bu xlusullar adli muhitini bulğumaydı. Adam və gülgiyahlığa ziyansız. Birinci, tamak suyu arqılıq aşarat yoxdış. 50 tal tamaki kaldıqını 200 ml suğa bir gün çılap koyup, andın optan izip, dakidin ötküzgenden kiyen gülgeh yopurmaqlarqa tekşi çeçiş lazım. Bu arqılıq kökpit, çırpaşka, yopurmaq tumuzgısı qatarlıq aşaratlarını ünümlük yok atkılı boludu. İkinci, sopun paraşuk suyu arqılıq aşarat yoktuş. Bir ölüş sopun paraşukuğa 300'den 400 ölüşkice su aralaştırıp çayışsa, kasıraqlıq korut, kökpit qatarlıq aşaratlarını yok atkılı boludu. Üçüncü, tuxum, may aralaşma doğrusu yasaş arqılıq aşarat yoktuş. Bir tane tuxumğa 200 ml suyunu aralaştırğandan kiyen, 2-3 ml çayını koyup, tekşi aralaştırıp, yopurmaqlarga tekşi çayışkanda, kasıraqlıq korut, kökpit qatarlıq aşaratlarını yok atkılı boludu. Dördüncü, xemir suyu aralaşması arqılıq aşarat yoktuş. Bir ölüş unğa 50-60 ölüş su aralaştırıp, suyup, umaş etip, muzlatğandan kiyen, çüşte güllagi çayışsa, kızıl ümütçük, kana, qatarlıq ziyandaş aşaratlarını yok atkılı boludu. Beşinci, tamaka, hak suyu aralaşması arqılıq aşarat yoktuş. Bir ölüş tamaki yopurmaqı, bir ölüş hak, 30 ölüş su tayarlıp, 5 ölüş ısıq suda tamaki yopurmaqını koyuq suyu çıkıca izip, 5 ölüş su bilen hakini aralaştırıp, 5 ölüş su bilen hakini aralaştırıp, umaş alıqı izilmesi bilen hak suyu ve eşip qalgan suyunu aralaştırıp, güllerge çaşkanda kasıraqlıq kurut, kökpit qatarlıqlarını yokat kılayıp oludu. Radio anlıqçı dostlar, yuqorida bilibiliniz sahibimiz boyunca gülbeqışta ziyanda şaşaratlarını yoqitishdiki oddiy tadbirlar to'g'risida qisqa savat sözləp berdik. Qadirli dostlar, shuning bilan bugungi bir soat anglatilgan qo'g'illiqdagi paranglar programimiz bu yerda oxirlashdi. Programimizni anglaganlarga rahmat. Bugungi programmaning muharriri va riyosatchisi Patigul Sali, mas'ul muharrir Abdurahim, nazoratchi Amina Muhammad. Salomatlik va xushalliqlar har vaqt sizlarga yor bo'lsin. Keyingi qatimda qo'g'illiqdagi paranglar programimizda ko'rishaylik. Stansiyamizning boshqa programmalari ham davomli taqdimlarida bo'lsin.

0: məxfiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
2: Qatnaş bir xətərlikini könümüz gibi yüksək, bəxit və amal.
3: Junfa milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Cungucu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
4: Bekaterlik yanını puhtu turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış kavupını tüketeydi. Bekaterlik yolunu ilgilenmeydi, tosup koymaydı. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, Bexatar ishlab chiqarish mudofiyasini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, ayotliq yo'lini ravonlashtiraylik.
5: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilanish uchun tutib, yemaklik bexatarlikka oid delolaga zarba beraylik. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahırlıydı.
6: Biz her günü her kıl iş ve her kıl adamlarla yolu kutturmuz.
7: Çoğun abba, şunç gibi sayı köftet yapsız, işini ben hiç bir yere.
8: Kızcağ, rahmetsizge.
6: Bunda hamxorluq kişi qalbiga rahat bag'ishlaydi.
7: Sirt bek soğuk, yanala uy ichi issiq ekan. Chiqib ketguncha ishni yopib ketishni unutma.
6: Ha, ma'qul. Bunda hamxorluq kishi qalbiga iliqlik bag'ishlaydi.
9: Yo'lovchilar diqqat. Avtobusimiz bekatga kirib o'tdi. Tushdiqanlar keyin ishga
10: tushdi. Taksi, mushari tushib qolamsan. Bu yoqqa kela. Ish tarafga kelib tura. Eli qisilib qolma yana.
7: Rahmat tog'a.
6: Bundoq ko'ngil bo'lish kishi qalbiga yoqadi.

0: Şinjan içine halk kısmın tutaştırış, Şinjan'ı kiriş çıkışını tezletiş, Çigradın kiriş çıkışını birleştiriş cihette Abdunum rayon boyca aldınkı Katar'ı dımandı.
1: Stansımız haberi. Şinjan Şiniyi Karbon Energiyası Mühit Asraş Ben Teknika Pay Çek Şirketi Kokus Peçi Kömür Gazı'nın onursal paylanışını yadır okulan energiya karhansı buluştu bilen teknikada yıllık yaratış ve yeşil emliyet arkalık tip özgertip terakki kılıçtan canlılık ülgüsünü yarattı. Bu yargı netice karhananın yepi kalıqılık ünel sanat üstüde çoğunkur izlenişi ve teknikada yıllık yaratışta çın turuştun gelgen. 5 ayının 8 günü Şinjan Şiniyi Karbon Energiyası Mühit Asraş Ben Teknika Pay Çek Şirketi'nin merkezi kontrol üyde türlük meşgulatlar tertiplik elip berilvatattı. Bu şirket devlet derecelik kesipleşken Serhil, Alayda, Yeniçe, Kiçik Gigant Karhan bulup may terkibi yukarı kömürünü kızdırıp parçalıyor.

0: Ukus peçi kömür gazdan onursal pay nisasında sicil ötkeli ucum kılıp adetin taşkırı yokur temperatorluk kirtik koş ısıklık bilen təmləydiğen generatorlar korpusu. Köp kurulmalıq, çoğun ekimli ximiya sanayeti kaldıq gazını bihettar, mas kontrol kılıç qatarlıq yadroluq texnikalarda yığılıq yartıp ve onu kullanıp kukus peçi kömür gazını tonuq yığıveliş ve yokur ünümlük payınışını işkaşırdı. Şinjan elektr torunun ölkü boyunca bivas tanışıldığan amevi generatorlar grupsi bulusup bilen, onun mukum aylinişi yeni energiya davalguşini tizgilab, yeni energiya istimalığa trek bulup, energiya kurulmasını alalaştırış ve koş karbon nişanını işkaşırışka küş koşudu. Şinjan Şinye Karbon Energiyası Mühit Asraş Pen Teknika Pay Çekişlikti ekologiyanı qoğdaş bilen bir vaqtta yerlikning taraqqiyatiga chuqur singishib, karxananing taraqqiyati bilen xalq turmushini yaxshilashni zich birlashtirib, taraqqiyat natijalaridan armlat amini texim ko'p nabga erishtirdi. Hujigang mundaq dedi. Xalq turmushini yaxshilash jihatida soatiga 390 tonna yuqori sifatlik par bilan ta'minlab, Baxchi rayonidagi korxonalarni sanoat tirkigiga ega qilib, Aratürk nayasi nonbozorlik aholilarini pokiz par bilan ta'minlab, tarqaq kömür qalaydigan kichik par qazonlarining o'rnini ilib, necha 10 ming amiga nap yetkizdik. Yillik mahsulot qimmatimiz 750 million yuandan, baş 100 million yuandan eshib, shu joydagi 300 dan ortiq kishining ish qurilishiga bevosita turtki bo'lib, yuqori tuman yaqinidagi 1000 dan ortiq kishining ish qurilishiga vositalik turtki bo'lib, muqim ish qurilishib kirimini oshirishiga kuch qo'shdik. Igilinishcha Xinjiang Xinye Karbon Energiyasi Muhit Asrash Pan Texnika Pay Chekchilik Karbon Energiyasi Muhit Asrash Pan Texnika Pay Chekchilikti nun aylan miqsadini mas taraqqiy qildirish andisini barpo qilib, ko'mir ximiya sanoati butun kasb zanjirini tutashtirib, kokus pechi ko'mir gazining yiqilg'idan qo'shilma qimmati yuqori ximiya sanoati xom materialiga qarab darajasini o'stirishga turtki bo'lgan. Yeşil tok bilan bog'lanishda kokus pechi ko'mir gazidan suyuqlantirilgan tabiiy gaz bilan suyuq amyakni birlashtirib ishlab chiqarish turmi Davlat taraqqiyot va islohot komitetining energiya tejash aylanma iqtisod cho'ng turiga talanib, boylik tipidagi rayonlarning tip o'zgartirish, ko'mir ximiya sanoati kasbining yeşil taraqqiy qilishini ko'paytirish, umumlashtirilib bo'ladigan amaliy ulugi bilan ta'minladi.
1: Stansiyamiz xabari. 5-oy ayning 14-chi kuni Abdunum rayon markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7-chi guruhi 5-chi turkumda bajarishga topshirgan omining arziyat boshqilish delosidan 62-ni topshirib oldi. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 7. Buning ichida telefon orqali topshirilganini 50 parcha, xat 12 parcha, 62 delo ichida Urumchi shahriga munosabatdagi 34, Ilqozoq Abdunum oblastiga munosabatdagi 5, nuqtalik diqqat qilinadigan delo 2, Sanji Xuyzo Abdunum oblastiga munosabatdagi 5. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Birtala Mongol Abdunum oblastiga munosabatdagi 4. Bayin Golan Mongol Abdunum oblastiga munosabatdagi 4. Oqsu viloyatiga munosabatdagi 3. Quma shahriga munosabatdagi 2. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Qashqar viloyatiga munosabatdagi 2. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Qormay shahriga munosabatdagi 1. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Qizilsuv Qirg'iz Abdunum qilinadigan delo 1. Qizilsuv Qirg'iz Abdunum oblastiga munosabatdagi

0: Ne aciz noktada baykap çıkıldı. Çongçeng'den Şinjan'a yardımcı gelgen kadır Sınçoğlu'un mındık dedi. Şinjan'a yardımcı gelgen kadır sılaydım bilen bu katımkı musabıkı katmış kalıkımdan şeref eskildim. Çongçeng'lik yaşlarını meşgilendiriş teriner bolu süptüm bilen nahaytı zor besim eskildim. Komul komanda azalarının birlik titirişip ala neticeye erişişini ümit kılımen. Kendi kademde Komul Şehri Futbol Komandisi musabıkını örnek kılıp komandanın sicili alalaştırıp aletini tanışıp en yakşı maharet kıyafeti bilen Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısıyla katlaşıp Şinjan'daki musabıkı meydanları da komulun mesuliyeti ve salapetini namayan kılıdı.
1: Stansımız haberi. 5. ayının 12. günü Yurgul Rayonlu Xalık Süt Mekkemesi bir haftalık karxanlarının terakiyatını kuğdaş Xalık Turmuşu'a illiklik yetküzüş temizdeki meksuz merkezlik icra kılış faaliyetini başladı. Bu qetimki faaliyet xalq turmuşiga ve karxanlar alaqdar deyil olanı nuqtuluk çördep qanat yaydırıldı. Faaliyette amının inkası küçülük, ama aldıravatkan, qiyilinvatkan, xam kılıvatkan, arzu kılıvatkan xalq turmuşiga alaqdar bir türküm deyil olar icra kılınıp ahırlaştırıldı. Şunun bilen bir vaqtta, karxanlar alaqdar deyil olar kanun beyce yukur ünümlik icra kılınıp, karxanlarının mablağını kaytırıp gelişige yardım berilip, ticaret besimi yeni kildildi. Küşni, vaqtni merkezleştiriş, keskin vasıtlarını kullanış arqılıq, icra kılış tedbirleri küçeytilip, davalaş kuşlarının hukuk menfaatini haqiqi kogdaşka kapalatik kılındı. Yurgul Raylı Xalık Süt Mekkemesi Partiya Grupsının azası, icra idarısının başlığı Lija mındaq dedi. Bu qetimki faaliyette biz 12 icra kılış ümit turmuşiga ve karxanlarga alaqdar deyilolarını nuqtuluk çördep, keskin tedbir kullanıp, icra kılış tedbirlerini küçeytip, davalaşkıçılarının hukuk menfaatini haqiqi kogdaşka kapalatik kılıp, tevalikning iqtisad, cemiyet işlerinin yokur süpetlik terakiyatını küçlük edaliye kapalatik iki kılış qavetdi. Bu qetimki faaliyette Komul Şehirlik Xalık Kurultayı vekilleri, siyasi kengash azaları, Yugurum Taratku muhbirleri icra kılış grupısına bütün musafirde ayışıp, Nek Meydan'da icra kılış faaliyetine güvahçı buldu. İcra kılış grupısının azaları Nek Meydan'daki mal mülekini teşhürüş arkılık, bir taraftan kanun beyce mecburi çakırtış, tutup duruş katarlık mecburlaş tedbirlerini kullanıp, icra kılıştın özünü kaçırgan, icra kılışka karşılık görsetken icra kıldırılıkçılarını küçük çöçtü. Yen bir taraftan lezzet durmaslık ve iktidarının kılış ehvalini estaylıl periklendirip, icra kılış iktidarını hakikaten yokatkan icra kıldırılıkçılarga dostane medeni icra kılış ideyasını kullanıp, davalaşkıcı işki tarafından muresse hizmetleri seyirçalık bilen yakşı işildi. Hazırgıca 19 dilo icra kılınıp ahırlaştırıldı. 3 dilo icra cahat gelişti. Nek meydanda 1,495,000 yuan dilo pulu icra kılınıp, neklaştırılıp, davalaşkıçılarının kanunluk hukuk menfaati hakiki kudaldı. Komul Şehirlik Siyasi Kengashning azası Chao Mingxing mundaq dedi. Bütün jarayonni ko'zini kechirish orqali sud mahkamasi kadr saqchilarining mas'uliyatini to'liq ado qilish, qonunni xalq uchun yurgizishdagi mas'uliyatni zimmiga olish va xalqni ko'zlash asli maqsadini chuqur his qildik.
0: Yuqorida xabarlandik. Bu qatimqi xabarlarimizning muharriri Mikroy Abdul. Bu qatimqi xabarlarimizning muharriri Mikroy Abdul. Mas'ul muharrir Rana Oy Abdurahmon bilan Bilaljon Qor anglatdi.

Radyoan Vucula. Tövende dostlarımızdan telefon kegici boğan aralıkta avalqa uçurulanı anıltıp ödeyli. Yakın mahallesi 1. Oltırak rayonu caylaşkan 4. kavetteki 90 kvadrat metrelik izil bezelgen öyüz edildiken. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyıl Kongcuğun Oltırak rayonu da İgiz Kavet binanın 5. kavetteki 110 kvadrat metrelik bezelgen öyüz edildiken 99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başka Törkoçedeki Joyo Kvadu Oltırak rayonu da 19. kavetteki 135 kvadrat metre kiladığan öyüz edildiken Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yine Yanlıklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki öyüz edildiken Telefon 152-76-90-84-31 152-76-90-84-31 Kızıl Yıldız 1. meydani Oğlin Şavcan yenideki Beyhavyon Oturak rayonunda 210 kvadrat metre kiladığan 2 kavetlik daçı öyüz edildiken. Telefon 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Yine Şanghay Koçısı'da 146 kvadrat metre kiladığan yeni öyüz edildiken. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujingyuan Oltırak rayonidagi 5-nji qavatdagi 103 kvadrat metrlik, 4 qavatdagi 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 585-0902-13-30 185-0902-13-30 Yine Şinfu Çöntiyan Oltırak rayonunda 17. kavetteki 117 kvadrat metrelik yeni öyüz edildiken. Telefon 133-1902-70-59 133-1902-70-59 Onundan başka Tömür Takar mahallesi de işkimo yerzimin setildiken. Öyünün əsləlleri dolukken. Bağçıda meyvelik köçet, bakımcılık kılıdığan kotalla bakken. Telefon 138-99-35-87-30 138-99-35-87-30 Doğruluk mahallesi de 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlık əsləlləri bilen koşup setildiken. Telefon 177-97-85-82-30 177-97-85-82-30 Tömür yol Gongmin Huayuan Oltırak rayonunda 4. kavetteki 102 kvadrat metrelik zinnetlengen yer astı öyü ba öyünün her kvadratı 4700 yuandan setildiken. Telefon 182-99-91-11-59 182-99-91-11-89-91-11-59 Yine Lingjingyuan Oltırak rayonidagi 132 kvadrat metrelik 2. kavetteki öyüz edildiken. Telefon 189-99-92-61-93 189-99-92-61-93

Yine yakın mahallesi 2. rayonada 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi satılırken. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. G'arbi tog' ichki rayonidagi 5 mo uy o'rni satilgan. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77.

Yine 11. Otturu Mektep Keynedeki Qağım Yerik Mahallesi İgiz Qavetik Binanın 18. Qavetedeki 119 kvadratmetrelik öy ciddi setildiken. Telefon 182-99-91-82-52. 182-99-91-82-52. 9 Ejdağdan Mahallesi'deki 4 İgiz Öyü Bağkırıcay 30 tümengi setildiken. Telefon 159-99-33-78-59 159-99-33-78-59. Yine Qağım Bağçı Oltırak rayonunda 95 kvadratmetrelik 1. qavatdagi yeni öy 19 tümenge satılırken. Telefon 130-9402-36-03 130-9402-36-03. Yine Radyo Televiziya İdarisi Aylıklar Kurusu'da 5. qavatdagi öy icarı gibi yerildirken. Telefon 138-99-33-48-98 138-99-33-48-98. Bundan başka Yanaklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadratmetrelik 3. qavatdagi əsləhələri toluq öy icarı gibi yerildirken. Yine Memuri Mahkeme Kurusu'daki 70 kvadratmetrelik 4. qavatdagi öyümü icarı gibi yerildirken. Telefon 135-65-19-66-16 135-65-19-66-16. Yeni məlum bireyden 1,5 yıl boğan taksini ödeyip əmekçikən. Telefon 131-19-0 Telefon 131-19-07 131-19-02-20-97 Yücün Qancığın Oltırıq rayonudaki 83 kvadratmetrelik 3. qavatdagi öy icarı gibi yerildikən. Telefon 182-0904-96-96 182-0904-96-96 Yine Törtköç Toğraq Mahallesi'de 87 kvadratmetrelik 5. qavatdagi bezelgen öy satılırken. Telefon 139-99-68-15-80 139-99-68-15-80 Yine məlum reylən çoğun yaşlıq ayılığı qaraydıqan pərviş qadımız deydikən. Telefon 130-95-07-70-70 130-95-07-70-70 Tötköç soğut konçısıdan astı üstü töt iğızlıq dükkan töt tümengi icarı gibi yerildikən. Telefon 159-99-33-78-59 159-99-33-78-59 Onundan başka Çoqaytor yol yakısıda 150 kvadratmetre etrafındaki iskılat icarı gibi yerildikken. 75-54 138-99-35-75-54 Yine Tianshan Garip Yoli Baş İdarisi Aylıklar Kurusu'da 2. qavatdagi 90 kvadratmetrelik öy satılırken. Telefon 135-79-66-16-99 135-79-66-16-99 Yine Ahyar Oltırak rayonudaki 95 kvadratmetrelik 5. qavatdagi öy satılırken. Telefon 199-0902-60-03 199-0902-60-03

0: yolda Xi Jinping yadrolukadiki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısıda güzel Şinjan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bir hatalık selparmanla, bir hatalık savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş xavifi bak.
2: Torğu bir hatar çıkıp, şahsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir hatalıkını qovdam, həmmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqın devlet xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı ve tügütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Katnaş bir haderlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
5: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
6: Uzak tarihi musabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı qeyrət kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
8: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
6: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida
8: ki tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi boraylik.
6: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men bundoq bir ovozni angladim.
7: Ahvolatli farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
9: Siz oldingiz qilma olasiz, chekinish yo'lingiz yo'q.
6: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan erishdi.
8: To'pni 4-chi nomer berdi. Jungo komandasi to'pni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqarib berdi. Urdi, appalli.
6: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
10: Burnimizdan stanovgacha, Tokyodan zapchaslargacha, hammasi qalbimdagi sanat buyumlari.
6: Davlatning muhim qurollari Jungo yasmichiligining to'rikidir.
10: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızı, kreş kılgıcıladın bulaydı.
6: Vatanlı suyuş, her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Afet kavukunu başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşısını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış emi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Hemmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeylen ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeliniş, hatardan saklanış iktidarını küçep başvurayla.
11: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetle, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım

Radyo'nun oğuzcular. İlhan teşvik atladınken programımızı kaydık geldik. Hazır anlayıp stansımızdan kuşur gözlük programımızı programımızda devamlaştırmız. Tövende kızıklı indirlik telefonlarımızı kirgen kuşurlarını dostlarımızı yetkizip ödeydi. Benim bireyden sap böşke süt satı diken. Telefon 139-9903-24-84 139-9903-24-84 Erkıl yanı çalgıla setelediken, bozulgan konu radyo ve çalgıla remont kalındıken. Telefon 184-0902-64-32 184-0902-64-32 Yine şehir içi yesedeki, Guanghui oturak rayonunda 115 kvadrat metrelik 4. kıvetki yeniden isil bezelgen öyce desetildiken. Telefon 152-99-77-49-91 152-99-77-49-91 Şehirlik 11. otur mektep Kipaş Udulu'da Altın Zinler Perdi Şehircisi'nin astığı caylaşkan 300 kvadrat metrelik kuruk dükkan icarı gibi. Telefon 156-88-33-68-12 156-88-33-68-12 Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinisi erzan bahadis edildiken. Bundan başka zavutun kergüzülken herkıl şotala top ve partisi edildiken. Telefon 183-0905-06-13 183-0905-06-13 Şehir içi emin öylerde 95 kvadrat metrelik 4. kavetki yeni veys edildiken. Telefon 139-99-68-14-53 139-99-68-14-53 Yine Huykan Uyanda 87 kvadrat metrelik 2. kavetki bezelgen veys edildiken. Telefon 182-99-33-56-80 182-99-33-56-80 Onundan başka, Rili Otrak Rayonu İgiz Bina'nın 4. kavetindeki 110 kvadrat metrelik bezelgen yeni veys edildiken. Telefon 166-0902-86-35 166-0902-86-35

sedede diken ya ki bomuz icari gibi yerildi diken. Telefon 133-1902-04-30. 133-1902-04-30. Palman turdaki Dövecin Otorak rayonunda 85 kvadrat metrelik 3. kavetteki adi bezelgen öy sedildiken. Telefon 177-99-02-27-65. 177-99-02-27-65. Onundan başka Zayu Otorak rayonundaki 67 kvadrat metrelik 3. kavetteki bezelgen öy eslerleri bilen ciddi sedildiken. Telefon 182-99-92-88-45. 182-99-92-88-45.

Radio anlayıcılar. Vaxt nasıl tüzen bizden bu kadın pek uçur gözlük programımız Müşya'da ahırlaştı. Bu kadın programının 13 şiddetçisi Raziye Dömer, Nazaretçi Amine Muhammed, Riyasetçi Bilal Canqar. Hayır hoş dostlar, salamet bulunla, kiler kadınlık programımızda görüşeyle.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Asası kanun teşvikat mandiri.
2: Hayat yoluna bir hatarlık belgesi.
1: Kanun idare kılıç gözdeki.
2: Ebedi eminlik melodiyası.
1: Hem de anlaydığınızlar Şincang Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincang Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programlısına alışanlarının karışalımız. Ben Riyasetçi.

0: Kırgızış baylıqı bilan karxana küçünü biriktirip, cinayetki çetiladigan ve kritik kuramı yetmeyenlerge karatta kanunçılık terbiyesi, peskiki cahitini yetekleş, erkitini tüzütüş, kesbi maharet bu iş terbiyeleş, katarlıq kesbi yardım veriş ve terbiyeleş mulazimeti bilan təminleşni məqsəd kılgan. Bu, Avat Nahiyelik Təptiş Məhkimisi birleşip orta kurgan karxana. Öz cahinin əməliyeti birleştirip, ictimailaşqan yardım veriş, terbiyeleş, qollash sistemisi qurilishini cho'nqirlashtirish, puxtalash jihatiga foydali sinoq bo'lib, bu taftish mahkamasining qorong'i yetmaganlarni qonun yurgizish jihatidan qo'g'dash va jamiyatni idora qilishda yangilik yaratish jihatidagi taftishlik mas'uliyatchanligini namoyon qildi.
1: Avat nahiyelik taftish mahkamasi har bir deloni yuqori sifat, yuqori unum bilan yaxshi bejirish ideyasida cho'ng turib, ko'zitish, qo'g'dash, yordam berish, tarbiyalash tizimi, xizmat tartibini uzluksiz inchikalashtirib, xizmat mexanizmini mukammallashtirib, taftish mahkamasi maktab ko'zitish, qo'g'dash, yordam berish, tarbiyalash mexanizmi, taftish rayoni ko'zitish, qo'g'dash, yardım veriş terbiyeleş mekanizmini orantış üstüde izlenip, yakın etrafta közütüş, kodaş, yardım veriş terbiyeleşini tereşip, işka aşurup, cinayetki çetirdiğin koramı yetmegelle,

0: Tamam, radyo televizyon stansından Solution Update aldan 6.0 Plus nusxası torba çıkarıldı.
1: Solution Update aldı 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizge aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızıp nufta uçturulan bombozluk çöndürüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitten özünü uçturuldu.
0: Sağlamlık gözetmesi kumani paraştırınız tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımdı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınırdı.
1: Bu uçurdu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Solution Update aldı 6.0 Plus nusxasının hem Türkçülük sınımı mezmuları sarkıldı.
3: Bu kapatlık çekti atış bile taşlaş tanışıp cevap veriş kadarlı kızgarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş fırsatınız var.
2: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglan mı numurga erişsiz. Yakşı sokaklarla almıştır alaysız.
3: Solution Update 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yep yeni akıl tarafı torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizce yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını gözü yumup açıkça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapının has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl tarafı oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızın asıl...

0: qonunchilik shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 60 yoshlik bo'yi kutinish aldamchiligiga tushib qolganligi tasdiqlandi. Xalq soqchilari vaqtida ziyondan saqlab qoldi degan mazmunda so'zlab beramiz. 4-nji oyning 29-nji kuni tushdan keyin Chaqiliq noyasidagi ma'lum bank zalida 63 yoshlik vey afandi xalq soqchisining qo'lini tutib turib, to'xtamay rahmat aytib bundoq dedi. Elim yaxshi sizlar vaqtida yetib keldinglar. Bo'lmasa 60 ming yan yashangani kutinish pulimning hammasi oldib ketilgan bo'ladi.
0: Shu kuni soat 16 atrofida Chaqliq noyasidagi ma'lum bankining poki oldida vey apandi 60 ming yan naqd pul olaman deb turib oldi. Xizmatchi xodim elanadigan pulning ishlatilish o'rnini so'rganda u birdan kasal davolashga ishlataman desa, birdan turg'i mablag' solaman dedi. Sözünün aldı kəyini zidiyyətlik mücməli idi.
1: Bankı xizmətçiləri səzgür aldamçılıqı qarışdırış inliqi dayınıb, beciriş tərtibini asılat.

0: Markazi banka birleşip hareketleniş mekanizmini kozgartkaşka yakın etraftaki sakçılar tezden nak meydana yetip badi.
1: Kalık sakçıları Pukay aldıdan ve efendini tepip sorganda bu ay deslepte köp sözleşini halimayı fakat özünün pul alsa paydası varlıkını, onlarının karı bulmasını kayta kayta takitledi.
0: Halk sakçıları vazgeçmeyi onunla emrah bulup oturup paranlaştı. İgilin işçe Vey Efendi yalgız durduğun yaşanan kişi bulup yakında Vey Şindeki dostu onu kütünüş sağlamlık boyunca pişkir almıştırış topi Vey Şin topuğa ekirip koygan. Topdaki Cumhuriyet İbabeti Ustazi kütünüş mutakasileri nöbet bilen çıkıp her günü her kıl kütünüş bilimlerini ilan kılıp yaşananların ideyasını özgertken.
1: Topdaki atalmış mutakasiler Vey Efendi'ye bir türlük kan almıştırış arkalık davalaş usulünü tavsiye kılıp, fakat biraz pul hajlısıyla yürek miğe kan tümür keserliklerini yıldızdan sakayt kılıp oladığalıqını etkin. Şunun bilen bile topta yeni bir sağlamlık boyunca kütünüşki mevlak siliş türü kızgın tavsiye kılınıp, mokun payda elip, ziyan tartmasılık, yukarı somuluk payda taksimleş deyip atılıp, yaşanğalla pul çıngan.
0: Keselini davalaşkı ciddi ihtiyaclık hem yaşanganda yülençki buluşunu arzu kıladığan Vey Efendi mutakassis ve topdaki kızgın dostlarının köngül bölüşünü rast dep işinip kalgan. O 60 milyonun bir kısmını kan almıştırış operasyası kılışkı işildip, yani bir kısmını sağlamlık kütünüş türüge meblağ salsam, hem keselimi davalayalaymen, hem pul tapalaymen dep köngülü de çot sokkan.
1: Bu ayının bayanını ağlığandan kiyin halık sakçıları derhal bunu yalqız turduğan yaşanganlığa karatılgan telgraf toru aldamçılık delosu işkerlikige hüküm kıldı. Aldamçıla yalqız turduğan yaşanganlığının uçuri ravan bulmaslık, aldını eliş eni aciz buluş, salametlikiden teşvişilmiş, mutakaslarga asalla işinip getiştik, peskikilik alahidlikiden dalcayda paydalanıp, kütünüş topi sahtı körünüşünü yasaş arkalık yaşangan kişini pul çıkarışka kadem mi kadem kızık durgan.
0: Halk sakçıları addi təlim tərbiyə qılmasdın, bəlkə bankı xizmətçiləri bilən birlikdə yıqında təvəllik rayonda yüz bərgən oxşaş türdükə aldamçılıq dilolarını oturğa qoyub, aldamçıların tozıqını bir-birləb eçib bədi. Vey Efendi dəsləbki qarşılıqdın tədirici çonqır oyğu patdi. Ən axırda bir dilla isini tapqandək boldi. Buvay nəx bəyqandək boldi. Buvay Nakh meydanda teşebbüskarlık bilen kütünüş fikri almıştırış topudan çekilip çıktı. Hem de halk sakçıları ve bankı hizmetçilerine genişlap rahmet etti.
1: Meniş aldıda halk sakçıları ve efendiye kayta kayta tapılıp, bunu denken başkala sizden pul çıkarışını talep kılsa, meyil kandak sebep olsun çokum aval sakçılığa telefonu uruğun dedi. Ve efendiye küçep beşini lınıştıp, Esimde tutup aldım. Bunun dengen çokum uşarlıkımını östürüp, bundak aldamçılarının gepige herkes işenmeymen dedi. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prensibi. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurt Universal Radyosu açlıkını çiçekte bunalanı esker tutar.
3: Tamak ni ilmi buyurdu, sağlam bozuklanaydı. Tamak ni pankız yap, eşip kalan bulsa elavalaydı.

0: Bir vaxt tamak tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqlı ticəkdə bunalarını əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı.

Açık Radyo Anlıqçıla, Şincanqa Radyo Televiziya Stansının qanun sizgə əmrəh proqramımız bacanı çişbədim. Texmi köpməz bunlarını sığışı deyin terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitayli. Jonghua millati bir oila kishilardan bo'lishurayli.
1: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orligi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orligi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
0: Partiya va davlatning maqbiyatligini saqlash har bir fuqaroning o'tashga tegishlik mas'uliyati va majburiyati.
2: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planınızda muvaffuk tuzun. Optomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende optomobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılada ekspedisiye kılman. Xeterlik rayılığı bağman hem süret atman.
3: Qonunchilik ruhini avj oldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda chiqib turib, qonunchilik muhitini qo'g'daylik.
4: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, yığınlık yartıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yığınlık yartıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pengi hürmet kılaylı.
1: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bexatarlik səlqarmanla, bexatarlik savatlarını əsli çın saxlanla.
5: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqap olduranla, natunuş kişiləgə işənmanla.
2: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
5: Qorxu bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
2: Balıların bexatarligini qoldab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
6: Aram şatlığı.

0: özümüz üçün doğru.
1: Medeni katnaş siz bizge hemra.
2: Katnaş bir kaderlikini köyünümüz gibi yüksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
3: Çunhua milleti ortak gövdesi inini müstəkkəmləş asasi liniyasını çın tutup, Çunguçu zaman vilaştırışının Şincan sahibisini cəsarət bilen pütüb çıqaylı.
4: İctimai muqumluq və əbdi əmirlik baş nişanını məhkəm igiləydi.
5: Ot apıdı da aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apıdıdın mutabiyyənliş eğimizini özdürüb, aile elektrik saymalarını doğru işli dəyli. Öydün çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayırı vetişki tegişlik üskünlərini toqdın ayırı vetəyli.
6: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabağınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirlem. Alimen.
7: Kaşlayman.
6: Alimen.
7: Kaşlayman. Alimen.
6: Kaşlayman.
7: Alimen.
6: Kaşlayman.
7: Alimen.
6: Kaşlayman. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
8: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sizinçe ulan nəyə gedib qaldı? Tolaylıq mülazimətin bəhrləniş bilən bilə mühit asraşqımı köprək kimi bilib qoyur.
5: Asasi qanunun nopozunu qoğduqanlıq, partiya və xalqın ortaq iradəsinin nopozunu qoğduqanlıq.
9: Özümüzü tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pen tekniki de yığılık yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yığılık yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim penli kızgın sevip, ilim penli hürmet kılaylı.
5: Medeniyet güllense, devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bulsa, millet güçlük buludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip, yığılık yaratıştı çıngdıraylı.
9: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik vayran kılıbetişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelinişte hem Adem'nin mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap bir...
5: Devlet kayıpsızlıkını koğdaşta hem Adem'nin mesuliyeti var. Devlet kayıpsızlıkını koğdaşını hem Adem kılalaydı. Devlet xavfsizliki, devletni emin tapqızışdiki muhim ultaş. Devlet xavfsizlikini qoğdaşda cəzmin cəmiyyətinin inaqlıqı və muqimliqini qoğdaş kerek.
10: Islah qilish, yenilik yaratish, cəpağı çıdap kürəş qilish istəyilidi çıng durup, partiyanın baştan axır, devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni iş kaçırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek, naçar hahişini tüvü, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek, naçar hahişini tüvü.

Komun Radyo Televiziya Stansı Uyghurcha Universal Radyosu'ndan alış bir vatımız, Anlavatkan Allah Stansımızdan Aramşatlı programımızı alışımıza devamlaştırımız. Kadilik dostlar tövende yumurladın huzurlanğı isle.

Muş bir günü Tömürxan etizde işləb, yüz gözleri topa halda öyge kepti de, işikten kirişi gilamış ayalı qoğlap onu urup getibdi. Tömürxan nimboğalıqın fakat bilenmeyi aran, yugürüp ögüzüge çıkıvılıp ayaldın sorabdi. O yana nimboldu sana? Soran opduğu bu, bira işini xata kımıdım o mən. Bugün nim iş kıldın? Vay, etizde işləb keldim quşu. Hey, İşlesen mi şunç topup gitemse? Aa, üç şahlık vez bitminge ayağını tonumsa tonumamsa? Koysa ayağını anıma? Vay ya, kasem, ey kasem tonumayım ben. Onda uz neymiş o ayağı bizden işini aldığı gelip tömür bağ mı, tömür bağ mı deyip tolaydı Muş 7 yaşlık oğul mektepten öyge kaydıp gelip hoşal halda dadısı dedikem. Dada, ey muallim bugün beni yaxşı iş kıldın da maktı de. Beni doğurgan da sen balam. Tezdigine muallim seni kanda maktı de. Ben bugün iştenim bu seyip koygan idim. Muallim korguna kılgan yaxşı işin ne dedi.

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaydi. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishqa shurayli.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orsidagi japoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orsida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab isrobchilikni rad qilaylik.
0: Partiyaning shonliq nuri Tianchanni yoritdi. Her millet halkının kalbi partiyaga talpindi.
2: Jungo Komünistik Partiyası yaxshi, sosializm yaxshi, islohot etish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.
3: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elveyelim. Olayım ben.
4: Kaslayın.

0: Ahbaplık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.
1: Zemin, koyaşka bağrını kel aşkanda. Kar leylisi, poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar kokdar dağlar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Beht Sözümran gül çiçekler birer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemrah, kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur birer şehirge. Tabiat soğusudun turmuşumuz kırıdu, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.

pelliga çıkış, hesaplaş küçü ihtiyacı eşiş katarlık ehvallar körülgende, SUPA Çinxaydik alakadar rayonlarını derkemde hesaplaş vazifesini üstüge eliş korunlaştırıp, Hangzhou'nun aklı yasımıcılık, akıl halık turmuşu, fen tetkikat, mağarıp katarlık kesiplerge bir vasıtı mülazım etkiledi. 15. 5 yıl mezgilide Çinxay bütün memleket boyunca hesaplaş küçü bilen elektrini mas uğrulaştırışını aldığını sınav kılış asası da Şin'in yadro kılıngan sallık melumat kesip toplaşma rayonu kuruşunu tezletip yerlikteki mıngdın artık sallık melumat karhanısını toplap yeni bir evlat uçur teknikisi katarlık stratejilik güllenme kesiplerinin terakkiyatını tez ilgiri sürüdü. Ningxia memleket boyunca Huanghe Deryası Vadısı'a 3 Şimal İhat Ormanı kuruluşu rayonu'a Toluk Teve birden bir rayon. Huanghe Deryası Egmisi'deki ötkel gücüm kılıç yengini yakşı kılıçtaki muhim baza. Yakından buyan Ningxia Abdunum rayon içindeki Tıngır Kumlukı'nın çöllüşüşünü tüzeş nek meydanı da Ademsiz Uçku Meşgulat rayonu'a yukur ünümlük materyal yetküzüp

0: bexatarlik to'siqini mustahkamlash va a'lolashtirish o'tirg'i qo'yildi. Ningxia 15-5 yilda ekologiyani oldingi o'ringa qo'yib, yashil taraqqiyotni chiqib turib, mavqani Xuanxe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va yuqori sifatli taraqqiy qildirishning oldin yo'lga qo'yish rayoni strategiyalik o'rniga qaratib, davlat zaminini yashillashtirish, o'tloq namlikni asliga keltirish, cho'llashish, qumlashishni har taraflama tuzashni ilmiy olg'a siljitdi. 2030 yilga borganda yangidan ko'paygan o'rmon o'tloqni asliga keltirish tuzash ko'lamini 4 million modun oshirdi.
1: Stansimiz xabari. Jongo Jochan Sunni hamroh qo'yib berish markazida 5 ayning 16 kuni Shinjo 23 nomerliq odamlik olam kemasi bilan uzun safar 2 nomerliq F yiroqdan sezish 23 balgilik to'shig'uvchi raketa birikma gavdasi qo'yib berish rayoniga yetib kelindi. Yaqinda muvofiq paytda qo'yib berish planlandi. Shinjo 23 nomerliq odamlik olam kemasi bilan raketa birikma gavdasi harakatchan qo'yib berish supsining ko'tarilishi bilan umumiy qurashtirish sinoq savotidan chiqib, tik yotgach usuli orqali qo'yib berish munoriga qarab siliq mangdi. Shinjo 23 nomerliq odamlik olam kemasi bilan uzun safar 2 nomerliq F yiroqdan sezish 23 balgilik to'shig'uvchi raketa qo'yib berish maydoniga kirgandan keyin texnik kollektivi tik qurashtirish, tik sinash qatorliq ko'p turli xizmatlarni birlikda qanot yoydirdi. Hozir qo'yib berish maydonining asliha uskunalarining holati yaxshi. Keyin plan bo'yicha qo'yib berishdan burunqi turli iqtidorlarni tekshirish, birlashma sinoq qilish qatorliq xizmatlar qanot yoydirildi.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətimizdə yazlıq maylıqdan ziraətləri əsaslıqı küzgi qıçı bulub, məhsulatı dövlətimizdə işləngən ösümlük yığının 40%-in köpürəkini yigiləydi. Hazır əsaslıq işləb çıxırış rayonlarda qıçını yigiləyiş yukarı pəlli məzgiləgi kirdi. Dövlətimizdə küzgi qıçı teyirlədiğən rayonlar əsaslıqı Çangcan Dəriyası vadısıqı mərkəzləşkən bulub, Көлімі ве мәсулаты бүтін мәмлекетнің тәқминен 85%-ні игілейді. Азыр Чанжан Дариясы вадысыда күзге қычының 40%-ін көпірәкі еғі велінді. Сүріті оқшаш мәзгілдекедің сәл тез болды. Хубид, бұйыл шужай майлықтан ішләп чықырыш чоң найәлеріне мұкапатлаш мәблігінің 40%-ні бір тұташ ұрып білен тәмілләш ве texnik cəhətdə ülgü körüstüşkə işlətib, yuqır məsulatlıq, may tərkibi yuqırı ziraət soğurtlarının kölümünü 94%-ki yetküzüdü. Sunzi şəhəri tuncuq etim, yıldız işqi kesəllikigi qarşı yeni soğurtını kenaytib, məsulatını körünərlik aşırdı. Ənxuy ölkisi 792 yezgilik maşinilləri ciddi məşğulat ətirdi və 260 Rayon xarakterlik yezgilik maşinilleri mulazimet merkezige tayinip, kombayında yığış mulazimetini kanat yaydırdı. Wangjiang nayası da şu cay dikalla üçün məxsus tizimlik şekildeki mulazimetini yol koydu. Dikalla kombayın tipi, məşğulat vakti ve kölümini öz aldığı tallab, canlıq aldın kelisi boludu. Jiangxi yaqinda yomg'ir keltirib chiqargan quritish qiyin bo'lish masalasiga qarta har xil shakldagi 900 dan ortiq quritish mashinasini mas qadamda ishga soldi. Wan'an nayasi ko'chma qoqlab quritish uskunasini zo'r kuch bilan umumlashtirib, dehqonlarga ishq oldig'icha berib mulozimat qildi. Bu yil markaz moliyasi moyliqdan ishlab chiqarish cho'ng nayalarini mukofotlash. Yeshil yuqori hosilliq yuqori unumlik ishlab chiqarish, ko'lamlashtirib terish asosiy gavdasining birlik mas'ulotini oshirish qatorliq tur mablag'ini o'rinlashtirib, qichi ishlab chiqarishni maxsus qo'lladi. Yez igiliki yez ministrligining eng yangi yez igilik o'rinlashtirishida ko'rsatilishicha, kuzgi qichi ko'lami muqim bo'lib, o'sish ahvoli tarixdagi bir qadar yaxshi saviyaga yetgan.
1: Stansimiz xabari. Muhbirning Jongu Janubning suyini shimolga boshlash guruhidan egilishcha, Janubning suyini shimolga boshlash qurilishi sharqiy o'tira liniyasining birinchi qarorli qurilishida suv boshlangandan buyon shimolga jami 88 milliard kub metr suv yetkazilgan. Hozirga qadar Janubning suyini shimolga boshlash qurilishi bo'yidagi 7 o'lka shaharda 195 million odam Janubdan kelgan suvdan muqim sifatlik manfaatlandi. Bunun bilan ichalaydigan bo'lishdan yaxshi ichishqa qarab burilish yasash ishqa oshirildi. Suv rayoni yondash qurilishining mukammallashishiga ergishib, qurilishning manfaat yetkazish doirasi cho'ng o'tirish shaharlardan yezilog'i kengaydi. Suv rayonining janubning suvdan foydalanish nisbati 2014 yildagi 5.4% dan 14.8% ga ko'paydi. Janubning suvi asli plandagi suv manbasini to'liqlashdan qurilish liniyasidagi muhim suv manbasidan qurilish liniyasidagi muhim suv manbaligiga kapolatlik qilish bilan bir vaqtda janubning suvini shimolga boshlash qurilishida yana kelgun mazgilidagi ortiq suv miqdoridan to'liq foydalanilib, liniya bo'yidagi 50 nacha daryoga ekologiyalik suv to'liqlandi. Buning bilan Shimoliy Jongo rayonining yer osti suv o'rni umumiy jihatdan o'rladi. Yongdingxi daryosi Bayan köli qatarlıq zor bir türküm dərya köllə qaydıdın hayati küşküt oldu. Hazır Canıbnın suyini şimalğı başlaş quruluşunun keyingi quruluşumu tez ilgiri sürülməkdə. Canxan Şinnun namlıq qatlıq taş qezış maşınısının tor sırtıdı təkşürüb ötküzü vilinışıqı əgişib, Çancan dəryasının suyini Xəncan dəryasıqı başlaş quruluşudiki asaslıq tonil tez sürətdə qezildi. Hazır, qurilishning asosiy toneli 24 kilometr qezilib, umumiy musofaning 13% tamamlandi.
0: Stansiyamiz xabari. Bu yil kirgandan buyon davlatimiz sanoat boyligidan aylanma foydalanishda ko'p nuqtada bo'sish hosil qilib, butun sohani qoplagan boyliqdan aylanma foydalanish tizimini shakllantirishni tezlatib, yuqori sifatli taraqqiyotga yashil quvvat qo'shdi. Yaqında mamlakat bo'yicha tunji relislik qatnash bo'yicha to'liq zanjirlik boyliqdan aylanma foydalanish tizimi Tianjinda qurildi. Xizmatchilar 20 necha yil ishlatilgan metro poyezdini naq maydonda o'lchamlashtirib chuvish mashg'uloti qildi. Xizmatchilar muxbirga bu poyezdning polat materiallari alyumin qetishmisini universal yig'ib olish nisbati 98% dan oshdi. Ayrı bilingan tirilme misnin saplıqı 99% yetti dedi. Bu yıl kirgendin bu yan devletnin sanayet üskünürlerine kent külemde yenilaş hareketinin çoğunkur ilgiri sürülüşüge egisip, nurgun kona kalak cabdukla bazardın tez çekindirildi. İşki Mongol'da işletiştin tohtuğan şamal elektr maşinisinin kanatları bir taraf kalıngan dinkin, yukarı sıcılıktaki birikme materyal tahtısına aylanıdı. Yakki işlep çıkırış liniyası da yılığa bir taraf kılındıgan işletiştin tahtıtılgan kanat 10 min tonluğu yedudu. Jiangsu'nun Shuzhou'da devlet derecelik kuruluş maşinileri kaydı yasaş bazısı kereksiz konu keziş maşinisi, kaçılaş maşinisinin motoru, suyuk besimlik pompa katarlık yadroluk zapçaslarını inçki onşaş ve iktidarını östürüş arkalık işlep çıkırış tenerhini 50%'ın artık tövelli teleydu. Sallık malumatı körüstülüşçe 2025 yılı devletimizden tırılma baylıkını yığıveliş umumi miktarı 217 milyon tonluğa.

0: 400 milyon kilovat saatga yetib, o'xshash mazgildagidan 12,8% oshdi. Shuning bilan bir vaqtda davlatimizning yangicha energiya saqlash qurilishida mo sur'at tezlatildi. Jiangsuning Huai'anda yer shari bo'yicha ko'lami eng cho'ng havo qisib energiya saqlash elektr stansiyasining 2-chi nomorli generatorlar korpusi elektr to'rig'i ulunishdan burun tangshab sinoq qilinmoqda. Uchinchining oxirgacha mamlakat bo'yicha ishga kirishtirilgan yangicha energiya saqlash generatorlar korpusining sig'imchanligi 140 million kilovatdan oshdi. Generatorlar korpusining sig'imi ish bilan bir vaqtda yangicha energiya saqlash texnikasi mo uzluksiz taraqqiy qildi. Navbatda litiy-ionli batareyada energiya saqlash keng ko'lamda sovuq xarakterli qo'llanish bosqichiga kirdi. Generatorlar korpusining egilgan nisbati 96% dan oshdi. Qattiq batareya, gidrogen energiyasi saqlash qatorliq bir turkum og'dirish xarakterlik oldingi qatordagi texnikalar tez taraqqiy qildi. Yangicha energiya saqlash, yangi energiyani ich foydalanishni ilgari surish, elektr ta'minotiga kapolatlik qilish iqtidorini kuchaytirish qatorliq jihatlarda muhim kuchga aylanmoqda.
1: Jayla istimol buyumlarining konusini yangisiga almashtirish siyosatining doirasini davomli kengaytirdi. Ko'p xil tadbirlarni tan qo'llanib mulozimat tartibini a'lolashtirib, iste'molning hayotiy kuchini uzluksiz urg'utdi. Jiangsu o'lkasi yaqinda konusini yangisiga almashtirish iste'mol buyumlari turini o'z oldiga kengaytirdi. Bu aqli uy jihozlari, sun'iy terminal, davolash iste'moli qatorliq 10 turlik mahsulotni o'z ichiga oladi. Aholilarning iste'mol darajasini o'stirish ehtiyojini dal joyida tutashtirish hamda iste'mol buyumlarining yangisini yetkazish bilan bir vaqtda konusini buzib, konusini to'shish mulozimatini ko'paytirib, siyosatning ravon amaliyotishiga kafolatlik qildi. Ningxia bu yil ikki yangi siyosat doirasini kengaytirib, quvvat ato qilish orqali aqli oila saymonlarini setib olish yordam to'liqlamasi berishni qanot yoydirdi. Aqli ishik qulupi, aqli taratqotsi, aqli mulozimat mashina odami qatorliq 5 turdagi aqli oila saymonlari setib olganlarga 15% to'liqlama berdi. Aqli sog'lomlik kuzatish mas'uliyati setib olgan 60 yoshdan oshgan yoshanganlarga 20% to'liqlama berdi. Shanxi ülkesi bu yıl konusunun siyasetinde cemi 1 milyard 844 milyon yuan yardım toluklaması verip 18 milyard 687 milyon yuan istimalı türtki buldu. Shanxi'nin Baojida devlet toluklamasını bir vasıtı kemeytiş, konu maşinalarını bahağı sundurup setibiliş katarlık köpkıl itibar beriş tedbirleri yolu koyulup, rakamlık mesulatla bazırda konusunu yenisiz almaştırış kızgınlıkla devamlı açtı. Sıçvende konu aile elektrik saymalarını yenisiz almaştırış, rakamlık ve akli mesulatlarını setibilişka toluklumu beri siyaseti birli vakitte yolu koyulup, hükümet toluklumu beriş koşulgan sodi yerle paydını ötünüp beriş ve zavut bivast toluklumu beriş katarlık itibar beri siyasetleri yolu koyulup, istimalının hayati küçü urgutuldu. Yeşil aqli oila elektr saymonlari va aqli uskunalar iste'mol qiziq nuqtasiga aylandi. Bu yil Sichuan o'lkasida konusini yangisiga almashtirishni iltimos qilish miqdori 6 million 957 300 dan oshdi. Shiki Mongol iste'mol buyumlarining konusini yangisiga almashtirish to'liqlamasi siyosatining foydasini davomli kengaytirdi. Hozirga qadar Abtunum rayon bo'yicha jami 1 million 261 ming oil elektr saymon

5. ayının 15. günü geçe Yukum, Kongo, Kinshasa ve Uganda'dan ibaret iki devlet ki təsir görsetti. Bunun içi de Kongo, Kinshasa'da yukumlangan cemi 336 bimar dokulat kılındı. Bunun içi de 87 adam kaza kıldı. Yukumun tarkılışı Ituri ülkesine merkezleşti. Uganda'da 5. ayının 15. günü sırttan kırgan bimarının baykalgallığı dokulat kılındı. Kongo, Kinshasa'dan gelgen bir er, Uganda'nın paytaxtı Kampala'da kesel sebebinin kaza kıldı. Arkadan bu adamın Bondi Bogyo tiplik Ebola virüsü bilen yukumlanganlığı inıklandı. Nöbette Afrika keseliklerinin aldığını iliş tizgilleş merkezinin bahalışıga karganda Kongo Kinshasa'da yukum xeyim xatırının derecesi intayin yukarı. Şark Afrika rayonu da yukum xeyim xatırı yukarı işken. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muharriri Amangül Habibullah, nazaretçisi Eskar Tursun.

Hürmetli radyo okuyucular. Otur şarkı kuruşu energiye bağısının örülüşünü keltürüp çıkargandan bu yan energiye krizisinin sayısı Filippin'de kapladı. Sırtkı çıkıştın tırıkçılık kılış kışı. Bazardaki uşak ticaretçilerden adetki aileler geçe nefret, tabi gaz katarlıklarının bağısının örülüşü bu devletin iktisadi ve halk turmuşuğa təsir körsetmekte. Filippin'nin energiye importu tayiniş derecesi 90%'ın eşip, otur şarık kuruşu arı görünüşü de iktisadi en eğir zərbüge uçurgan devletlerinin biri bulup kaldı. İkinci ayının ahırdan hazırgıca Filippin'de dizelinin bağısı bir mahal bir katlandı. Filippin pisosunun perivot nispetimi bir Amerika doları 60 pisoğu beraber geliştik çoğun ötkelini bösüp ötüp, Filippin iktisadığa zor tüyüp koşuvatkan Çaumilla perivot kırımı azlap ketti. 3. ayının 20

yakında ticaret qılmay, ayalı, nevri qızı bilen avtomobildi turduğan boldi. O muhbirga mundaq hesabat qılıp bədi. May bahasının örülüşi paydı boşluğunu taraydı vətti. Her günü 12 saatin artıq maşini heydisem mi, tapqan 200 piso pulum, öy icarisi tok buluğa yanılı çıkış qılmaydı. Filipindeki dağlık istirahat menzilgayı Borakay Arlı'da sayahat yetekçisi Michael Andererat muhbirgimindak dedi. Küllük maaşım ösmedi, çıkayım 10% köpeydi. Araldaki sayahat parahotlarga umumüzlük benzin işiltilgeşke, may bağısının örülüşü, su üstü köngül erişi türlerinin bağısını bir vasıtı örülete vetti. Bunun bilen sayahatçile sayahat türlerini tallığanda, ilgirkige karganda tekimi ihtiyaçcan bulup ketti. Şuna kırımım gibi eğir təsir yetti. Nefet tabi gaz bağısının örülüşünün nurgun sahalagi körsetken selbi təsir mi? Tedirki tosal kulağının təsirde Filippin'da kimyevi oğutunun bağısı bir katlandı. Filippin Yezgilik Ministerliğinin bölçerlişçe şaldın osul eliş peslide gülüşünün bağısı yenimi örüleydiken. Filippindeki nurgun karxanala muhbirga energiya bağısının örüləp ketkenliki, ham material bilen təminləşinin tosalğuğu uçuravatqanlıqı, məsulat işləp çıxırış və toşunun təsirgi uçuravatqanlıqı, nurgun məsulatlarını vaqtıda tapşıralmaslıq səbəbidin zakazlarının əməldin qaldırılavatqanlıqını eytti. Filippin Sanayət Birləşmisinin reisi Elizabeth Lee munulanı bildirdi. Bugün hükümde yasaş sodigerleri koş liniyelik besim uçuraştık keskin vəziyet güdüş gelmekte. Bir tereptin yıkılığı may, elektrik küçü, eşya obroti, import ılıngan arlık məsulatla və ham material tənərxi davamlıq açdı. Yeni bir tereptin pul pahallıqı ahalilərinin setibiliş küçünü acizlaştırdı. Bazar ihtiyacı bunun əgişib acizlap getdi. O munulanı bildirdi. Növette taşkı zərbe ve teminat zancırının üzülüp gelişi devamlık mevcut bulup, Filippin karxanalarının ticaret muhitini teximi kıyıldı.

0: 2025-yili 4-nji aýda Filippinniň pul pahallygy nisbeti 1.4% idi. Hemkarlaşyp bazar tadqiqat qilish we strategiýelik maslahat beriş namlyk bazar maslahat beriş organynyň bir türlük el raýyny sınaş netijesini görüştirişçe 44%-den artyk Filippinlik 4-nji aýda iqtisadi besimge berdaşlyk berelaýdyganlygyny bildirgen hemde iqtisadi kıyınçılık sebebinden kelgüsüge nispeten sarasını geçişken.
1: Hürmetli radyo anlıqıcıla, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan diktorları Abdursul Abdurrahim bilen Zumret yaz. Növetçi muhabiri Adil Ablet, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

0: yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun bazarı öycay çekti çirkinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Hürmetli Kradyan Oğucular programımızda kaydıp geldik. Nuhatta Tektinlağa takdim edildiğimiz Vatan Reşti Kalbimde namlık nakşa Kinemse bu nakşıdın hemimiz birlikte Bahar Alaylı'yı.

클릭 라디오 모질라 요크라다 신장 라디오 텔레비전 스탄스는 산악 생세 프로그램스 보이 정어치 배독 약도 방문하는 나라

Qadirlik dostlar, anglavatqanlar Qomul Radio Televiziya Stansiyasi Uyghurcha Universal Radiosidan anglatilayotgan Evrgol Qunchilari programmasi anglatishimizni davomlashtiramiz. Eyiqchaq tudu yo'lda ketib o'tib, yerda chechilib turgan birmunch burchaqlarni ko'rib qapti. Burchaqlarning ta'mi qandoqdu? Tatlıq burçakını yavalgan dudu özünü rahat yiz kılgandı mı? Bu tatlıq burçakla zadı ne müdü? Bu mazmunu kızıqsanla, dekıtınla, tövendeki tatlıq burçak mozuluk hikayede bulsun.

Yine yakın mahallesi 2. rayonunda 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi hissedilirken. Telefon 189-99-25 09-77 189-99-25 09-77 Gırbıdak iç rayonundaki 5 mu öy oran hissedilirken. Telefon 189-99-25 09-77 189-99-25 09-77 Yine 11. otur mektep Keynedeki Kağım Yarık Mahallesi İgiz Kavetik Bina'nın 18. kavetedeki 119 kvadrat metrelik öy ciddi hissedilirken. Telefon 182-99-91-82-52 182-99-91-82-52 9 Ejdağdan Mahallesi'deki 4 Eğiz Öyü Bağkurucay 30 Tümengi Setildiken Telefon 159-99-33-78-59 159-99-33-78-59 Yine Kağınbakçı Oltırak Rayonu'da 95 kvadrat metrelik 1. kavetteki yeni öy 19 Tümengi Setildiken

Yine radyo televizyon idaresi aile ilah korosu da 5. kavetteki ve icarı gibi yerildikken telefon 138-99-33-48-98 138-99-33-48-98. Bundan başka Yanaklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki eserleri dolu öy icarı gibi yerildikken yine memuri mahkeme kurusu dedi ki 70 kvadrat metrelik 4. kavetteki öyümü icarı gibi yerildikken telefon 135-65-19-66-16 135-65-19-66-16 Yeni malum bireyden 1,5 yıl boğulan taksini ödeyi vermek için telefon 131-19-02-20-97 131-19-02-20-97 Yücün Kançı'nın Oltırık rayonundaki 83 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy icarı gibi yerildikken telefon 182-0904-96-96 182-0904-96-96

Bireyden çok yaşlı ayılgı karaydıgan periviş kadimizdeydikken telefon 130-95-07-70-70 130-95-07-70-70 4 köç soğut köçsüden astı üstü 4 iğızlık dükkan 4 tümengi icarı verildikken telefon 159-99-33-78-59 159-99-33-78-59 Onundan başka Çokaytor yol yakısıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarı gibi yerindeyken telefon 138-99-35-75-54 138-99-35-75-54 Yine Tianshan Garip Yoli Baş İdarısı Aylıkla Kurusu'da 2. kavetteki 90 kvadrat metrelik koyu setildiken. Telefon 135-79-66-16-99 135-79-66-16-99 Yine Ahyar Oltırak Rayonu Yine Ahyar Oltırak Rayonu diken. Telefon 199-0902-60-03 199-0902-60-03

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zic uyuşup, Jungochi zamanı yulaştırış musabisi de güzel Şincan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: İki dostlar, bihaterlik selparmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş kalıp bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini kovdap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
3: Devlet Xavsizliki ve İctimai Mukumluk İslahat Terapiyatının aldığı şartı. Devlet Xavsizliki Təşviqat Tərbiyyəsini küçəytib, umum xalqının Devlet Xavsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Devlet Xavsizlikinin İctimai Asasını puxtulab, türlük beyxətlərdik xavfinin aldığını alaylı ve tükütəyli.
1: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
4: Katlaş bir haderlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
5: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
6: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızla...

0: bilen kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırman.
1: Cumhur'un kat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Hatır meydanında mundaq bir avazını anladım.
1: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çönünü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaydı. Vatan en ihtiyaçlık cayğı baraydı.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta ben mundaq bir avazını anladım.
0: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıkka sebep kıldı.
3: Siz aldığınız

0: yeni davrının güzel sayımsını açtı.
1: Burnumuzdan tutan okçe, Tokyo'dan zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki senden buyumları.
0: Devletin mühim kuralları, Jongo yasımcılıkının törükidir.
1: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızı, kreş kılgıcıladın bulaydı.
0: Vatanını suyuş, her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşısını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış ini ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
3: Emmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan küçe başvurayla.
4: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek, cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp, uzakça devamlaştırayla.
5: Mama deyme. Ma aldımlık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
6: Her günü okşaş bulmağa sınaklağı düşkünüzsüz. Abdumobil heydi gende aldırak sallık kımman, çeçilman.
5: Işık geç kılgan buldum de. Abla kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tezirak haydi kütüpe keteyin şu.
6: Her dakikada her hıltallaş kuduşkünüzsüz. Abdumobil heydi gende terley sınaş psikikisi de bulman.
5: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
6: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'in bir hatar heydesini tanılan.
5: Bir hatarlık yeni turguzun. Bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
7: Partiyanın şallıq nuri kançanı yorutdu. Her millet halkının kalbi partiyaya təlpündü.
8: Cungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat ecivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler iştahlıqı yaxşı.
9: Milletler İttifakı Terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
10: Ahletni halganç taşlamak, doğru cayığa koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
5: Ey mame deyme, ma aldımdaki adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
10: Her günü okşaş bulmağa sınaklağı düşkünüzsüz. Abdumobil heydi gende aldırak sallık kımman, çeçilman.
5: Işık geç kılgan buldum de. Abla kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tezirak haydi kütüpe keteyin şu.
10: Her dakikada her hıltallaş kuduşkünüzsüz. Abdumobil heydi gende terley sınaş psikikisi de bulman.
5: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
10: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'in bir hatar heydesini tanılan.
5: Bir hatarlık yeni turguzun. Bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
7: Partiyanın şallı millet halkının kalbi partiyaya təlpündü.
8: Cungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat ecivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler iştahlıqı yaxşı.

0: Abukunuz hep geldim. Sen cevabınız geldi. Efendim pasaportunuz geldi. İmza atlayıp eliverim. Alime.
1: Kaşlayman.
0: Alime.
1: Kaşlayman. Alime.
0: Kaşlayman.
1: Alime.
0: Kaşlayman. Oy. Ehle tağda gövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sınırca ulan ne gibi gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı gibi bırak gibi mi bilip koyuyor.
3: Yuşurun apet, ot aptının piltisi. Mesuliyet, bir hatarlıkların ultişi. Ot apti yuşurun helpini tüketip, hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalıtlı kılaylı. Ottun mudabiyelin işke köngül böleyli. Hayatlık, emmedin ela.
0: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yerliliği bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı yürekler. Açlıklı kadirlep ısırapçılıkını red kılaylı.
4: Ekologiyalik muhitni köz karçığımızla asırgandek asıraydı. Ekologiyalik muhitka hayatımızı muamil kılgandek muamil kılaylı.
0: Köngüllük sayahat bir hater sefer. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp sefer planınızda muvaffak tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak işkende avtomobil edişten katli sakılın. Ecvitilmege rayılada ekspedisi yakılman. Heterlik rayılığı bağman hem süret atman.

радиоаңлагычылар, Ирландия шубакатларынан кийин программабызга кайтып келдик. Азыр аңлап атканыңыздар станциябыздын күчөр көзүнүн программасы, программабызды давамлаштырабыз. Төмөндө кызыклуу индилик телефондорубузга кирген күчөрлөрүн досторубузга жеткизип өтөйлү. Менин бир айлан сап бөшкө сүт сатып экен. Телефон 139-99-03-24-84. 139-99-03-24-84. Her kıl yanı çalgılar setelirken, bozulgan konu radyo ve çalgılar remont kılındıken, telefon 184-0902-64-32. 184-0902-64-32. Yine şehir içi yesedeki, Kuankuy Oltırak rayonunda 115 kvadrat metrelik 4. kıvetki yeniden izil bezelgen öy ciddi setelirken, telefon 152-99-77-49-91 152-99-77-49-91 Şehirlik 11. otur mektep Kipaş Udulu'da Altun Zinnet Perdi Şehircisi'nin astığı caylaşkan 300 kvadrat metrelik kuruktukan icar gibi yerildiken telefon 156-88-33-68-12 156-88-33-68-12 Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinisi Erzan Bahadis etildiken. Bundan başka Zavut'un kergüzülken herkıl şotala top ve parçası etildiken. Telefon 183-0905-06-13 0905-06-13 Şehir içi emin öylerde 95 kvadrat metrelik 4. kavetki yeni öyesi edildiken. Telefon 139-99-68-14-53 139-99-68-14-53 Yine Huykanvende 87 kvadrat metrelik 2. kavetki bezelgen öyesi edildiken. Telefon 182-99-33-56-80 182-99-33-56-80 Onundan başka

Milli Otura rayonu İgiz binanın 4. kavetindeki 110 kvadratmetrelik bezelgen yeni ve izletildikken. Telefon 166-0902-86-35. 166-0902-86-35. Yine 5. Otura mektep yenildeki Otura rayonda 105 kvadratmetrelik 5. kavetindeki ve izletildikken Yakubumuz icarı gibi verildikken. Telefon 133-1902-0430 133-1902-0430 Talman turdaki Döğecin otanında 85 kvadratmetrelik 3. kavetteki adi bezelgen öy setildiken. Telefon 177-9902-2765 177-9902-2765 Onundan başka Zayu Otarı rayonudaki 67 kvadratmetrelik 3. kavetteki bezelgen öy eslerleri bilen ciddi setildiken. Telefon 182-99-92-88-45 182-99-92-88-45

radyoan uçula. Vakt nasıl tutan bizden bu kadın ki uçur gözdeki programımız Mışa'da ahırlaştı. Bu kadın programının anlatışı tekçisi Raziye Tömer, nazaretçi Amine Muhammed, riyasetçi Bilal Can Kağar. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla, kiler katımlık programımızda görüşeyle.

Yuan Oğuzlar. Jokırda en güzel kartina mozuluk makalini diktiğinle sunduk. Tövende bir nakşanlaydı. Nakşdenkin programımızdan serhil, mezmulleri devamlı diktiğinle buludu.

0: Yazının seheri tolu mi güzel? Ettigende deryizini açsınız. Yazının sap ve salkın şamili yüzünüz nesip hap ötüp sizge huzur bağışlaydı. Köp kök osman vicarılap nakşe eti vatkan kuşla kömürlüge azadilik ve hoşallık duygusu bağışı etidu. Kadriye, eni şu güzel menzerlagi qargın içe hiyallı çömgen idi. Azap bilen iç ağır diş arlaşkan mürekkep bir hissiyat ona aramıdı koymayı vatattı. O, kimge iç ağır duvatıdı? Özü bilen omak işki perzentigi mu ya ki könlü bölünüp başkalarının işkini köyüp yoruvatkan yeri gibi mi? O, tek içi uklavatkan yeri perhat kıkardı. Adem'nin könlü bölünüp kese, turmuş adetlerimi özgürüp kese gerek. Her günü seherde durup beden çanık durduğun, her günlük faaliyetini idetlik oluşturduğun, her günlük faaliyetini idetlik oralaştırdığın bunu akıllık er, emdilikte öğünün işleri. Hatta candan aziz gördüğün kaçarlık arsa, o cürü öğe girip, kim bilen doğru telefonda sözleşi vatkan. Ya ki televizyonu mıhtak kadılıp oturup, tamaklımı içilip yeğilip oturup yemeği vatkan. İşkilip, muşu küllerde başkıçılıp opkakan idi. Kadriye yürekini, nemidur bir nez tatılgandak bulup, eğer ufsendi. Baba, nemege karap kettiniz? Kızının tatlık avazdan kendine borulgan Kadriye, tatlık uklavatkan Perhat'a bir karap koyup, putunun kuçede destekinice kızını elip ocura öyden çıkıp getti. Ve kızıga adil kılıp naşlık teyarlap begenden kiyen, kirilişip kalan kiyimlerini kiral kokusu elip edip, öy tazlaşkı kirişip getti. Kadriye, öğlenini tazlap bulup, damak teyarlık kılışka başladı. Damakının teyar buluşuğu ülgürüp, Perhat mı oranından turdu ve tazlık öyüge karapmandı.
1: Dadam oranından turuptu, oy, dadam emdi beni oynadıgan buldu.
0: Tehi helili oranından turup, oyuncaklarını oynap oldurgan oğlu Enkar, dadısının kendinden yügürdüğü, şişinin calak kıtı yapılışı bilen cahide turuplu kaldı. Kadriye yügürüp gelip Enkar'ını götürüp aldı. Gerçi işkinin calakşıgan avazı, onun yürükügü urulgan müştek bilingen bosumu, o heş iş bombuganda kıyafette, jığlayla dep kalan Enkar'ge teselli bari. Tadınızdan kendinden kirsiniz, o makbalı bulmay kalırsız cuma?

muşundak bir köngülsüz haleti yiyildi. Tamaktan kiyen, Ferhat kızının sorgan suallarını cevapsız kaldırıp, oğlunun erkeleşleri gibi pervamı kınmay, kompüter bağı öyge girip gitti. Kadir ya bolsa, küçük tamakının çını kaçılarını yığıştırış bilen meşgul idi. Birdemden kiyen balıla sırtkı çıkaydı, dep cidal kılışkı başıldı. İlgiri dem iliş günleri bir aile kişilere tamak yap bulup, sırtkı çıkıp aylanıp gelirdi. Yakip olmasa balıların kitapkanlığa, bakçılığa apırattı. Kadir ya Ferhat'ın yanına girdi. Balıla sırtkı çıkaylı edip cidal kılavatıdı. Demesi mi balıların sırtkı elip çıkıp oynatmakalı uzun baptı. Balıların elip aynı gülüyor mu? Ferhat kompüterden gözünü üzmeye cevap verdi. Ben sel durup sırtkı çıkmayan, çolam tekmeydi o. Başka gülleri tekimi çolamız tekmeydiyken, bir gün aram ağandıyken balılarına tam aylandırıp gelsek bulmamdı. Dostlarım bile...

bir taksi geldi. Ferhat derhal taksiye çıktı. Şu arada Kadriye taksi numarını karab özgürdü. Tehlike onun yanıla yeni bir taksiye toktab, taksiden iki kişi düşüp kaldı. Kadriye derhal taksiye çıkıp şoförga boyka taksinin kendinden menişine gitti. Şoför onun kılap tıkarıp koygandan kiyen sordu. Siz sakçıma? Şundaktısınız mı baladı? Dedi Kadriye aldıdaki maşineden gözünü üzmey. Hakikaten bu onun hazır sakçıdan farkı yok idi. O ailesini kovdumakçı boğan. Yol dışını tuyuk yoldan kaydırıp gelmekçi boğan sakçı idi. Ferhat çıkan taksi Bahadır çayhanısının aldığı gelip toktadı. Kadriye bu maşinden düşüp yol yakısındaki derhinin dalcısı da duru aldı. Ardından uzak ötmeyle çayhanı aldığa kızgış boyalgan çayçları yelkisi de yelpinip durgan bir kız geldi. Ferhat derhal o kızdan aldığı bağdı. Kız Ferhat'ını koltuklayıp çayhanıya girip gitti. Bunu görüp Kadriye'nin yürüge ağırdı. O Ferhat bilen muhabbet dışı vatkan vakitlerdi mi hıcıl bulu diken ben de Ferhat bilen sırtladı koltukluş meyip bakmadan idi. Kadriye çayhanıya giriş girmezlik doğrusu da işkilinip kaldı. Baykı kızdan şirayı adet kişili bulup Kadriye'ye seliştirgılı bulmaydı. O sel arsaldı boğan bozumu yenili çayhanıya girişine karar kıldı. Kadriye çayhanıya girip Ferhat'ın köyüyle buluduğun bunun durak bir orunda oturdu. Ferhat bilen gitti. Kız bosa Ferhat'ın gözlerine tikilip külümsergenice erkilip gep kılıp atattı. Kız gep kılgaş turuplu kollarını sozup Ferhat'ın kollarından tutup koyattı. Turuplu inikini tutup erkiltip koyattı. Bu görünüşlerden Kadriye hıcılık eskilip etrafı boyundap kardı. Lekin bu yerde hiç kimden başkala bilen karı yok idi. Kadriye ulanı gözetkeş hiyalı cömdi. Bir vakit kız Ferhat'ın yanına gelip onunla çaplayışıp düğüdeki oturdu. Ferhat'ın kolunu kızdan mürsüden ardıl durup özüge tattı. Kadriye'nin içinden açık bir ah diyen sadağa çıkıp gitti. Bunun açıktan ya ki kündeşlikten çıkardıkını Kadriye'nin özümü bilenmedi. Bir çağda Ferhat kız bilen tansıya düştü. Kız Ferhat'ın boynuna gerisilip oynaşka başladı. Kadriye özünü başka bir gayvi dünyada turuvatkan denkes kaldı. Kız tansı oynağaş başka erlerge nezer salattı. Yani tezlik bilen nezerini Ferhat'a aldırıp erkiletti. Kadriye'nin vücudu ot bulup yandı. Ve derhal oranından durup bu yerden çıkıp gitmekçi boğuldu. Del muş uçakta Ferhat onu görüp kaldı. Ferhat'ın çırayı tam dek tatırıp gitti. Kadriye çayhan'dan tezle çıkıp gitti.

deryası onun yeniden öz ritmi bilen şıldırla bakdı. Tomur çoksidiki kömüşte karla közne çakıntıp cilve eylep durdu. Tikçokla üstüge konulan bulutla tağ tızmelerini yenikkini söyüp közne kamaş durduğun karlık çokkulağı mehliyalık bilen yögüşüp Şeğil kentdeki çonkur muhabbeti bilen bakıdı. Bu çağdaki tomur çokka koya garip ki nom ağlamangan tanşen zandan ak ejdağa etik okşaydı. Şeğil kentinin pakar korgını dekala tural usunan kuyuk tarakları terpeden oğralgan. Turgundan çıkıp atan ıslah kumluğunun kuşiyedini çeçip erinceklik bilen tört atırap kıtardıdı. İşik aldıdaki barangı üzüm talları kuddi yılandaki yögeşken. Büyük baraksan kökterek, üzüm, örük, şapton, yamak tarakları kuyaş nuru astıda nur çeçip durdu. Tomur çoksidin kegen selkin şamal karlık dağının sap yedini şeğil kentige yedip gildi. Tögül o kısığı okşaş, ziminde katar katar çığırtmak ve kuyuk özken çığla. Yap yeşil yaprakları üstüge şebnem konulan malen çoğumini meyin şamalda yenik yine titreydi. Şamal katar ketken buğdayını sipap ötüp, hıdı ulanı dolkulutup oyna, dolkulutup oyna avatkan dek. Etrafta

Hadi tepip hemmesige kum toş buzup gelişine etti. Hem de bizge maşınından aldı çakını kötürüp, kum toş buzulgan haltılarını çakının astığa koysak, ilki oymanını tüzleyerleydi kalıkını. Şunun bilen maşınını çıkarıklı buludu kalıkını etti. Onun bu fikirini anlayan hemimiz, hoşallıkımızda çok an seyredişip yaptık. Başım Düycan körsetken amal bu içe, biz maşınını çıkarıp alandan kiyen, şöbe her bir rayon edikeliysem o, bu canga her bir çısalan bedi. Ulanın yeni nime hakkı da paranlaşkanını bilmeymen. Bırak, ulanın gibi tüyüyenden kiyen, li bu can tep kaldı. Cep maşına, alçık çigramı da bir yapon kitaka karap yolu aldı. Ulan uzduk koygandan kiyen, li bu can Haşim Kam'nın konu için sıkıp durup. Men nahiyeli koralı kısımda vakal eden hem Allah'a rahmetimle bildirmen, çapa çektin la, dedi. O yeni gibini devamlaştırıp. Yoldaşla, bu maşının bir gün neki mangalıkını bilemsile. O başsam bu çigra hizmetini tekşürüşke evetken maşına. Onun vazifesini emeli, can vazifesini icra kılış bilen okşuş değişki buludu. Bugün sizlerin yardımını alabilen maşını menzilge vaxtıda baralaydıgan vazifeye dahilisi bulmaydı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanların göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İçi dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hemen yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halk müdafiye sipini müstehkemleyli.
3: Hemmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeylen ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçep başarayla.

0: Beijing vaqti saat 18.
1: Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utkaştık devlet bayrağını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir günde ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Maharetini tavlap, hava boşluğa aldın kısepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip halkılaştı geldiktir. Olimpik tenerket müsabakası tayarlanıp minut sekundlama koldun beğenmezlik digerliktir. Balılarını en envi medeniyetke kızıktırış digerliktir. Vatanını söyüş bosa en çoğunkur muhabbettir. Vatanını kızgın söyüp bir niyetli ortak yürüyüş kılaylı.
0: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimge iliş, borç, vicdan, vicdan bireydi. Yemeklik bir hatırlılığı yanı tarakiyatını birlikte işe koşurup, güzel yanı durmuştan ortak bahar neydi?
0: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.

0: Yılıp küllerinin berpacısı.
1: Özümüzni her hıl kurut işladını yırap kılıp, her vakit yaşı keyfiyatını özümüzge emrak kılaylık.
0: Şunda hürmetli radyo anlayış dostlar, Kumun Radyo Televiziyası tanıştığın bir vasıta anlatılı batkan. Anla yaşlı programımızın yaktırıp anlayışanlarını kızgın karşı alımız. Ben Riyasetçi dostumla Abdüveli Mutallip.
1: Ben Riyasetçi dostumla Almira Semet.

0: Hoş dostlar, bana online yaşlı programımızda bana ait yapışı başlamadan bulduk. Bizde online yaşlı programımız düşenmeden cümle günü geçe. Düştüğün gün beycan vakti saat 6'dan 7 geçe bir saat bir vasıta. Şemye şemye it bayram aram külleri okşaş vakitte tekrar anlatılıyordu.
1: Şuna kanlı koçularımız muşu bir saatlik bir vasıta anlaş vaktimizde bizden ve işin organ süpümüz FM1079'a özür kitu atkan yol bilekler yol katına şahvali. Onun maykaçılaş, onun başka maykaçılaş, kaskaçılaş, punktlardaki ahvallardan uçurulan bir işten başka şundak. Yine biz aldın uğrunlaştırgan nakşla idlaş arkalık nakşla kuvasanla buludu.
0: Şundak. Onun başka dostlarımız, Komul Şehirlik Yoğurma Taratku Merkezimizden Abdi İtali, Sılumi Yü. Bu şey Abdi İtali'miz ne? Telefonla atışır ve ilişki arkalıkla anlatılatkan bağırlık programlarımız ne? Torbal kişi rayıda. Telefonla arkalıkla bir vasıta anlayalım istedik dostlar.
1: Şundak dostlar, tulumu kolaylıkla çöğümgen dostlarımız bulsanla düşürüp çok kumbur sınav görünler.
0: Şundak dostlarımız alay tavsiye akılımız.

خوشحال میرم داوسا بیگن کی برنامه‌مون گه یه نکایس نقشلان ایپ کرد و کایس مزمولاد دوستورمون بله اورتاقلشیمیز aldı bilen bugünkü nakşlarımızdan tızımdaki niyet güzvalaylıyım. Bugünkü programımızdan yani okşaşla beş tane nakşı uğrulaştı.

0: oynadım degen şadıman vallahi bu ha.
1: Şadıman
0: şadıman. Nasıl çıkıp durup duş kılıp. Hoşan Miran'da asa vaktimiz bir yer bir vatı da nakşılarımızdan tızımlıkını yani bırak kur eskiyat ve etkendin ki nakşıların uğrulaşını başvetteydi diye. Şimdi zaten bugün 5 tane nakşı uğrulaştırıldı dostlar. Birinci numarada Dilşat Oblikim Katarlıkla icrasıdaki Vucu namlık nakşı.
1: İkinci numarada Dilşat Raid'in uğrulaşı da Salam Danla namlık nakşı.
0: Üçüncü numarada Hasan Can Celil icrasıdaki Yar Uti namlık nakşı var.
1: Dördüncü numarada Şapat Osman uğrulaşan Şok Güladın Kökçü Güleyi namlık nakşı.
0: Beşinci numarada Gülmira Abliz icrasıdaki Könlüm namlık muşu 5 tane nakşını uğrulaştırdık. Kani onda az yok orpu nakşılardan özellikle yaktırıp yakışı görüp anlayan nakşılarını tallap talep kısanlar buludu. Organ supumuz FM 1079 muşu 1 saat program vaktimizde sizler için mülazimette dostlar. Onda olsa tuncu bulup dosturumuzdan dektik. Onda olsa tuncu bulup dosturumuzdan dektik.
1: Nakşa yeni Hasan Can Celil uğruluşu da yar o dinamlık muhabbetli köy. Aldı bilen dosturumuzun huzurdu bulsa.
0: Kani yaktırıp anlayan sizler dostlar.

0: خوش دوستلار منا تدابلانی بربرلا بورلا و تمیز تونج بودو پسند جان جلیل جراس دیکی یار گویی نام نپو نخشنی دیکت تو زرون لاغو سندو اون داو بوسا دوستر میزدن اشورلا کیلو تام دنیم او یا میشه دو زم بوقام بر دوست میز کپ تو جنب برای ایلا کپ کپ تو
1: Abdülhamid Almira yaşlımsızla radyo anlamışlar yaşlımsızla. Abdülhamid Almira tam göstereyim şunu. Avazımlarını anlatıldım. Geçen kat izinler kaldım. Bir ay hoşuna, bu tatlı.
0: Hoşuna bu oldu.
1: Bazı mı kıskaydım? Şöyle şu. Şimdi yazıları yazıp tatlıktan. Sırtık çıkmış gibiyken, evet, dolu tuğumu kirmeliyken. Sırtık çıkan iki olan şuna noktalıyken, gitmiş kulak noktalıyken. Bazı anladım. Dikin gitmiş kulak Aldırımdan adam yatıp yankılık gibi kılavatını. Peskan'ın mendirilirişinde güzel olup gitti. Oynaydığa yer diyeyim, dırdırdın güzel. Adamın keşkarının kısılanı kaldı o aldı. Hem olan Peskan'ı da kısılına. Komaklarını bol dümeli sayı bırakı bırakı bırakı bırakı bırakı bırakı bırakı bırakı bırakı
0: bırakı
1: bırakı bırakı bırakı bırakı bırakı bırakı bırakı
2: Devam
0: ba. Men aşu.
1: Talep kılgan nasıl çıkmaya kalktı. Men üstüne numaralık nasıl bulan. Salam dağına dedim nasıl bulan. Şakayet okumanın nasıl talep kılay. Yoksa bana da anlaştım belki.
0: Bana. Mehmet Can kepto. Aşu. Biz mu sanıp doğdukçu mu şey bir ayla bu kaldı. Desek şu bilip özümanın bir ay oldu. Dağıldı da öz çıkıla. Siz mi sanadınız, biz mi sanıp durduk? Açmış gep sözleriniz bulundu, muş ehlim elde. Gep buluptu dep.
2: Ne ketken bu Mehmetcan? Pekat kulübü kavup olan mı değil? Dep usta diyen tok ameliyette aşu.
0: Allah ötüp tükene
2: biz bu programı lan. Kaşkanın güzelliki, tamakları, her kandak cahetki yılıkı. Özelliklerden aşu toluk huzurunu ötüp tüken tok Mehmetcan.
0: Şundayım Aşu, emdi.
2: 10 kilom semirem size bir ayın açıda.
0: Şundayım, emdi. Şiddet bile. Bağlan diken, emdi. Kolum koşuna, üyüdükle, uruk tukkan kıyırındaşla bir yerde. Ten yigen, tengi sınıptı de. Şunun bilen, obdallan bana. Semiripti o. Biz de bu teklif koydu, emdi. Bu olsa bir şu. Bu şey, bayramlığa emdi bir. Bayramdayım ne? Yok, mavi ilk yıllık aramlarımız ne? Yok, mavi ilk yıllık aramlarımız. Cıkarak uzakarak aramalı kendimiz emdi. Ancak şu yıllık aramlarımız doğru gelip kalsa hem de birkaç kadar bir iş kıbır hem de fırsat bulur mu hem de biz bakacağız siz Ürümçe kitap olursayız hem de daha doğrusu mu? Buldu programlarımız değil bana aşağı durup mu anlayıp gerçekten uçur yolu yanmışsınız mı bizim de yat etip maballan programlar başlayıp kaldı cuma da yadamızda bu hakem mi ziş yani bu olsa.
2: Şu aldıraçlıklar içinde mu yanı unutup kalmayın avazımız anlayıp durup siz hoş olduk Mehmetcan.
0: Kaşkaya'daki dostlarımızla, üyemizdeki çoğunlarla, uruk tukkan, dost buradayla salonlarımızı yetkizim.
2: Şundak.
0: Ondan olsa, kipkagan nakşılarımızdan tızımlıkını yetkizim deyli. Birinci numarada Dilşat Ablikim Katarlıkla icrasıdaki Vojo namlık nakşı uğrulaştırıldı.
2: İkinci numarada Dilşat Rahid'in uğrulduğun Salam Danla namlık nakşımız
0: var. Tövbetinci numarada Şapaat Osman icrasıdaki Kökçü Gülü namlık nakşımız var.
2: Beşinci numarada Gülmira abla zorulgan Könlüm Katarlık Müştürtel nakşımızdan kaldı ya.
0: Kendi ondası yok grubu nakşılardan üzerine yaktırıp yakış görüp anlayıp nakşılarını talep talep kısanlar buludu. Bizden organ süpümüz FM 179 ilerici mülazimette. Hem taleplerden birini uğurlu vetkendikin tertipimiz boyu için de şu yaşlı sahibine sahibimizde. Ütüp gittiğimiz yaşlı sahibine sahibimizde bugün nime de etti o? Mezmun diyemini diyemep de kapıya.
2: Bugünkü temimiz bulsa dostlar. Mijazi bir-birini to'liqlaydigan er-xotinlar bir umr billi yashashga munosib.

0: Hoş dostlar, yukarıdan yaşlı sevimge sahibimiz boyunca mecazi birbirini tolukluyduğun erkutla bir ömür belli yaşayışkın münasip degen mezmuni dosturumuz bilen ortaklaşkan bulduk. Hem de bunun dışki baş personası Vujing bilen Sumeyden ibaret bir cüb erkutunun ki mecaziyatki okşumaslıkı sebeplik hem de buna karışka kişiler sırtın hem de ikisinin mecazına okşumalıkını oy bu ikisi kanda durmuş geçire oy bu Sumeymişin de kut kut dursa üye kırıp bu Ucing bile kanda bir öy turvat kandı kanda avıp toyup kalanı bu ikisi digende
1: aklı
0: hayran has bulup kalanı bilen lekin bu ikisine aitimi birbirinin ki kemçiliklerini birbirimizin meyli mecaziyatik kemçilikler bulsun, meyli turmuş adetleri cahatik kemçilikler bulsun, birbirini tuluklayıp, yalık poyuz mu, iki talımda, reylis de bana doğru, kutu bir reylis bulmuşsun, bana mağını dek, aşu, tez süratlik poyuz dek, aşu, alık ilgirlip, benim atkan bir cüplenken bu.
1: Şundak. Aşu yoldaşı, gep kılıç ne yakışık ömeydik anca?
0: Kelpamayın, mörümez mi de bülgeldi makalada? Mörümez
1: de mu, şu adamlar şundan mı hıyal kıp dedik ya, bu mörümez mi de kanak mı ötü tuvatkan dedi.
0: Şunday mı, tabi mörümez de bu.
1: Onun mu hali muhabbetlik, gep sözdür baki, şerin şikar geplen kılalıydı ki, muhabbet hati yazış kustu geldi ha?
0: Muhabbet mektubu yap, gizip gel durvağın gep. Mektubu
1: yazıp ha. Bıptu hem de. Hem de tuturmuşumuzda dikkat kılgan bulsak hem de köpünce muş bildi ötüvatkan arayallarının ki mecazi muşu mezmunumuzdaki arayallar okşaş anca birbiri okşap gitmeydiğen birisi sel ihtigrek oz birisi sel iğrak birisinden gibi cıkrak oz birisinden gibi sel ızrak birisi şu oldurangu oz birisi tinmez aştak kildiğu mecaz okşaş arayallar hem de naitem benim bilişimde hem naitem asılmak ilgileydi de böyleyim ben şunun aşkı hem de muhabbettim o ilgi özara hubu kılış birbirini toluklaş asasında kurulgan muhabbet uzakçı devamlışıdı deydik ama bir gepler bayaşlı arzına. Şunda buğandı ki hem de meyli mecaz okşaşla bir yerge kilip ulamı bekli gülsün. Veya ki mecazi birbirini toluklaydıqa bulsun, toluklaydıqa Allah bulsun. Hemisi öz aldığa muhabbetinin şerilliklerini yaz kılıp, açık tatlıq, hemme tarpını düşünüp yaz kılıp, kevatkan şu bir cüplədir. Şunda oğanda hem de barca şunda bir muhabbet ilgilerge bəxt diləyimiz. Turmuş onlar teyxin bəxtlik olup kəsu.
0: Şunda xudimu şu maqalı deyilgini dək. Hem de mecazinin ki manda mecaz yaxşı ya ki manda mecaz naçar ya bulmaydı deydiğen gep yok. Ademlerinin ki hem de aile terbiyesi hem de bu mecaz degen yalakı balı törelgenden başlapla aşu mecaz başın aşu tuğuluşu bilerle aşu balı törelgenlik yıllam törelme altıdılam bu kitadığın şiken bu mecaz bir kitilip kitadığın şiken. Ama kiyin ki muhit təsirdin, yu tuğulup boğandın ki ailedekilerin təsirdin o mecaz özgürüp kaldığın işler. Asas cihetin Adem'nin mecazı ne? Onda tez özgürtip oğul bulmaydı. Meylesiz altın yan bu pul verin. Ya ki kanda besim lan işiltin o mecazını özgürtip oğul bulmaydı dostlar.
1: İstilzada alatı terbiye edilsiniz mi? Yine aş özgürba tabiyyat tabiyyatı mecazı
0: özgürmeydi. İbalını bir turda da o diyelim ki oxşaş qoş güzəklə oldu bu. Bunda qarab bilgil olmaydı, lakin ulamı qoş güzək olğanı ki mecazları oxşab kəssə bolardı deyib öyləş mümkün dostlarımız. Lakin ki qoş güzək mi?
1: İki xil
0: mecaz.
1: Doğru.
0: Qırındaşların içində mi? Beş qırındaş, beş xil mecaz deyəndə ki
1: aşna özü
0: özü mecaz buludu, mecaz xarakter buludu. Şuna

0: Hoşçakalın Miram'ın talepleri bir birle kurulavadığımız günde akılıp Mehmetcan dostumuzun talepleri boyunca Dilşat Rahid'in icrasındaki salam denilen anlamlı konakçılığımı dostlarımızın huzuru sunan bulduk. Bunu talep ilgisi var radyo almış dostlarımız bu. Bu nakşın çok mu yoktur bağlı diye boyulavadığımız. Onda olsa işkitam nakşını uğurlap yaptık. Yani işkitam nakşını uğurlap yaptık. Yani şu tam nakşımız bakken o da gayet yani birinci numarada Dilşat Ablikim Katarlık'la icrasındaki
1: Murda Şapat Osman Orulluğan Kökçü Bölüğü namlık nakşımız var.
0: Beşinç Numurda Gülmira Ablezi Cirası'daki Könlüm namlık. Şu üçten nakşımız gibi kaptı. Kani nakş talep kılıçını ulaşı vatkan dostlarımız vakitini çan tutup da onluk nakşını talep kısağına buludu.
1: Şundak.
0: Ondan sonra hem de nöbette Şapat Osman çıktı mı kona o kaldı?
1: Haa çıkıp da ucum olmuşum Mehmetcan.
0: Ne ge?
1: Taleplerin devamlı kurumdur
0: vatıdım sen. Anlayılı ya.

0: Hoşçakalın Miraman'a. Talepler boyunca yeni Mehmetcan dostumuzdan talep boyunca şapat Osman icrasındaki kökçü gülü namlı bu nakşınımı dosturumuzdan huzuruğa sunuğan bulduk.
1: Şunda dostlar, onda olsa vaktimiz az kaldı da var. Talepler orundayımız. Emdi 5. numaralı nakşa Gülmira ablası. Orulaşıdaki köylüm namlı nakşadan huzurlan gaysla.
0: Yatırbağınlı gaysla dostlar.

Anaşında kılıp gülmeyi abliyiz icrasıdaki köyünlüm namlık nakşını morulu vettok emciyenin bir tan nakşı kıyıp kaldı. Vucuğun kıyıp kaldım ne mek olu gitip icrasıdaki he? Dışat ablikim Katarlıkla icrasıdaki kani. Ondan bu nakşını mı anlaydı dostlar vaktimiz az kaptı.

0: ken. Hoş dostlar, bana programımızdan vaktimi toşup kaptı. Onda olsa Voycu'nun namlılık moşun akışı bilenle bugünkü programımız ne? Akırlaştıraylı.
1: Şuna kılaylı, bugünkü programımızı yaktırıp anlığan yakının ağız koşkan amalığa rahmet dostlarımıza izle.
0: Bugünkü programımızdan muhariri Almira Semet.
1: Mesul Muharir Aykız Ahmet.
0: Nazaretçi Amine Muhammed.
1: Program riyasetçileri Abdüali Mutallib bilen Almira Semet.
0: Hayır hoş dostlar, aman bulunla.
1: Hayır hoş.

0: Ot apıdıda aldın eliş asas, ayatlıq həmmədən əla. Ot apıdıda mutabiyyənliş eğimizini östürüb, aile elektri saymalarını toğır işli dəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayrı vetişki tegişlik üskünlərini toqdın ayrı vetəyli. Üskünlərini toqdın ayrı vetəyli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup eliverim. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy. Ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hepsini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sizinçe ulan nəyə gedirdiqanda? Kolaylıq mülazimətinin bəhriliniş bilən billə muhit asraşqı mı köprək kimi olubilə qoyun.
4: Qanunçılıq ruhini əvcəldirib, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
5: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, halaymakancılık, afet.

0: umum yüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: Küçük dostlar, bihaterlik selparmanla, bihaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kavupu bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
1: Beijing vaxtı saat 19.
4: Milletler İttifakı tərəqiyyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Əxlətni xalğancı taşlamaq, toğri cayığa koysaq yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgü ayrışını təşəbbüs qılıb, güzel yurt makam qurup çıxaylı.
5: Ey, mana deymə, aldımdık adaş, ne mantaq mamaydıqandı? Ey, yol yeni dosuldu mana.
3: Her günü oxşaş bulmağın sınaqlağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende aldıraksallık kımman, çeçilman.
5: Işık keçikliğen buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vay, tezirak haydep kütüphe keteyeço.
3: Her dakikada, her hıltallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende tale sınaş psikikisi de bulman.
5: Seperge çıkanda bihaterlikini birinci oruğa koyun.
3: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'ni bihater heydesine tallan.
5: Bihaterlik yeni turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
6: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, batıranı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakt saadet, halk turmuşuna bakt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaydı.
1: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyeli de çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jongho milleti bir aile kişilerden bulup, Jongho arzusunu bir niyette ortak işka şuraylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkıdan açlıktan en yakın arlıkı belki açlıktan kadirleydiğen yürekler. Açlıktan kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
2: Jongho milleti ortak gövdesi enini müstehkemleş asasi liniyasını çın tutup, Jongochi zamanı velaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
3: İcdimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
4: Bakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim pasokumuz geldi. İmza koyup elime ver. Alimen.
5: Taşlayman.
4: Alimen.
5: Taşlayman. Alimen.
4: Taşlayman.
5: Alimen.
4: Taşlayman. Oy, ehliyet tağdak dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
6: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltırak halta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sizinki ulan ne gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı direyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı durmuştan ortak beharlınaydı.
8: Kanunçuluk ruhunu evşaldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
9: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
3: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işleteyli. Öğüden çıkanda su, gazını itip, tohtun

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz yavayı hırayla. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek, naçar hahişini tüketeyle.
2: Selkarmanla, bihaterlik sabahlarını esne çın saklanla.
3: Öyle yalgız kalganda işini takap ulduranla, natunuş kişilerle işenmenla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
4: Zemin, koyaşka bağrını kendin aşkanda, kar leylisi, poreklep içiler. Muhabbet bilen, Şincan'ı kucaklığında, Adem, tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Topraklar koğdar rendar zeminni. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Beht. Sözümren gül çiçekler berer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemrah. Kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş nur berer şehirge. Tabiat soğusudun turmuşumuz kırıdu. Şehrin tıdın turmuşumuz kırıdu. Şehrin temge. Tianşan'ın canıbi ve şimalıda. Cemi mevcudat çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
5: Beijing vakti saat 20.
6: Hürmetli radyo anlayıcılar, Çongane Teşvikat programımızın yaktırıp alışanlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar. Radyo anlayıcılar, bu akıtımkı programımızda aldı bilen tüzüm işençini çıngıtıp siyasi özelliklikken evci adırış gerek mazoluk obzorunu anladımız. Her katımlık zor tarihi peyde partimiz, partiyanın icadi nezriyesi arkalık, bütün partiyede ideyeni birlik getirip, ögünüş arkalık partiya merkezi komitetinin stratejilik oralaştırımlarının emlilişişiyle törtkü buldu. Ölke ministerlik dericilik asas rehberi kadırlanan, Partiya 20. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının ruhini ögünüş, izçilaştırış məksus temelik muhakimi kursundan okuş başlaş murasımıda başvuci işi cempiyen muhim söz kılıp, 5 yıllık yerik planı tüzüş ve yolu koyuşundan bizden muhim siyasi özellikimiz işgelikini çoğun kurçöndürüp, partiya

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Şincan Radyo Televizya Stansı. Çıklayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberler programımızını anlayışınlarını karşıya alamız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 17. günü. Yakşembe.
1: Avval havarayıq nazar selip baqaylı. Bugün keçidin ət günüsgece ili derya Suvadısının canobi və şərqidiki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetinin canobidiki tağlıq rayon, Altay vilayetinin şimali və şərqidiki tağlıq rayon, Şixənzi şəhərinin canobidiki tağlıq rayon, Sancoblasının xərbidiki tağlıq rayon, Ürümçi şəhərinin canobidiki tağlıq rayon, Canobi Şincanın xərbidiki tağlıq rayon, Xotan vilayetinin canobidiki tağlıq rayon və Aqsu vilayeti Bayoğlun oblastidiki tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qismən rayonlarda azraq yamğur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava açıq olub, tövən temperatura 9 selisiya gradus, yuxarı temperatura 23 selisiya gradus olub.
1: Əndi bu qidimki proqramımızın asası məzmurlarını tonuşdurumuz.
0: 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı Şincan derecinin taşkırı futbol birleşim müsabıkısı başlandı. Çin Şevcan müsabıkının başlangıçlarınca karladı. Ergin Tunyaz Tuncu Meydan müsabıkına top başlap verdi.
1: Şincan derecinin taşkırı futbol birleşme müsabıkısı umumi halk futbol kızgınlığını urgutdi.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupisi 8. Türkümde amma başkılığın 48 erziyet dilosini Abdonum rayonunun becerişine tapşırdı.
1: Abdonum rayonunun şehir yığınış şerketini yolgu koyuşunu kollaş doğursudki birkaç noktalık tedbiri biz parkılıp şehir yığınışının süpütünü özdürüp ünümünü aşırışka bütün küşüplen türtkü boldu.
0: Medeniyet yadigarlıklardaki Cumhur Milleti ortak gavdesi sahibimizde Xan Sulalis

0: Buradaki kadimi şehir harabesi Şirçınzı harabesini tanıştırmız.
1: Abdolum rayonunun 36. kıtımlık memleketlik meyiplerge yardım bir günü asası meydan pahaliyeti Karmay şehirde ötküzüldü. Emdi haberle anlanla.
0: İstansımız haberi. 2026 yıllık kalıptaşlık lonkısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıksı 5. ayının 16. günü keş, Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'de başlandı. Avtonom rayonluk partiya komitetinin şucisi, Bimtön partiya komitetinin birinci şucisi, birinci cınvi Çin Şaucan faaliyetki katlaştı. Hem de birleşme müsabıkının başlangıçlığını çakarladı. Avtonom rayonluk reisi Erkin Tuniyaz faaliyetki katlaştı. Hem de Tuncu meydan müsabıkına top başlap verdi. Avtonom rayonluk halk kurultayı daimi komitetinin müdiri Zümret Obol, Avtonom rayonluk siyasi kengşinin reisi Nurlan Əbilməcin, Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavini şucisi Bingtuan'ın cınviyi Hıcınyıl faaliyetke katlaştı. Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'nin Tenterbiye Meydanı'da kızgın alkış sadaları yanırap keyfiyat en tayin yukarı buldu. Şincan'ın dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıksının başlanış mürasimi saat 20'de resmi başlandı. Erhil renglik çılan toruklu minigen çevendazlardan teşkillengen kızılı bayrakçıla etirdi meydanını aylanğanda bütün meydan kaynan taşkırlıkı çümdü. Bu nöbetlik müsabıkıda Avtonom rayonundaki 14 vilayet oblast şehir Bingtuan'ın koşni şi şehirleri bilen birleşip 14 komanda teşkilledi. Canıp Şimal Şikim Musabık rayonu ayrıldı. Komandala kızgın alkış sadaları içinde meydana girdi. Tenerkeçiler, tiyernırlar vekilleri kasem verdi. Er millet medeniyet tenterbiye hizmetçileri nadir senet numarları uğurladı. Şincan'ın dereceden taşkırı futbol birleşi musabıksının kalıp taş bez başdemirlik nakşisi. Şincan Yakşıcay namlık nakşı usul. Tez yügreyli Özmürler namlık icadi numurda Şincan'daki er millet halkının iştifaklaşıp casaret bilen ilgirleş arzuğu intilip olgu besişte kızgırlıkı ve hayati küçü namayen kılındı. Coşkun melodiya yanırdı. Bütün meydandakiler vatanıgi medya namlık nakşını etti. Arkadın birleşim müsabıkının tuncu meydan müsabıksı başlandı. Ürümçi komandası Sahipkan meydanda Karmay komandası bilen müsabıklaştı. İki taraf keskin tırkeşken bolsa mı ahırda tanışıp kaldı. 30 mıngdın artık tamaşıbın nek meydanda müsabıkı gördü. Şincan'ın dereceden taşkari futbol birleşme müsabıkası Şincan'daki kölümü en çok tesiri küçü en küçlük amavi futbol kursluk müsabıkası. Bu müsabıkını ötküzüş Şincan'ın baş şuci Xi Jinping'nin tenterbiye doğrusudaki muhim bayanları ve futbol hizmeti doğrusudaki muhim yol yorku, tesdiki yol yorkunun ruhini çonkuru övgünüp, ızçıllaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk, delcayda, umumi yüzlük ızçıllaştırıp, cumhur

Lıkığa romantik mezmun koşup, Şincan futbolçılıkının cesaret bilen ilgirlep, muvaffakiyet kazanış güzel arzusunu namayan kıldı. Artist La Wei Hao mındak dedi. Nait ayı acallandım. Tamaşbıllar kızgın çabak çilip alkış yarattı. Şuna bizimi ilhamlanıp nomorunu tekim yakışı uğruluduk. 30 mıngdan artık top mestansı nəh meydanı cem bulup, kızgınlık arkalık Şincan futbolçılıkının yepyeni hayatı küçün urgutup, futbol katlı merikisi cör buldu. Top mestansı Su Pei Pei, her bir nomor bekli özgüce ve mezmunluk boptu. Heyran kaldım dedi. Puştek çiğnişi bilen 2026 yıllık kalıptaşlık donkısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının tuncu meydan müsabıqısı başlandı. Müsabıqı başlanışı bilenle ürümçü komandısı bilen karmay komandısı ucun bilen müdafiyeyi tənküçəb qatlıq tırkeşdi. Ahri 0-0 netici bilen tənlişib qaldı. Karmay komandısının əzası İlamcan İmincan mındaq dedi. Köpçülük maharetini asası cəhətin

0: niyetle arzunu emelge aşırış sahnesi mavzuluk obzorunu anlatınız. Şincan'daki her millet halkı takaza bulgan 2026 yıllık kalıptaşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim musabıksı dağı doğuluk başlandı. 3 ayı yakın vakitte 14 komanda 56 meydan musabıkı katlaşıdı. Bu çimlik meydandaki maharet sınışış bulupla kalmay en muhimi futbol vasıt kılıngan şatlık yığılışı. Ahatuş longsi Kaşkar Lungs'tan kalıptaşlık Lungs'ı bulan ceryanda çimlik meydandaki her ketimlik uçuruşuş Şincan futbolçılıkıga yukarı seviyeli kalıpni mücessemleydiğen obrazını namayen kılıdığen terakiyatko kuvvet koşduğen mühim vasıtı bulup kaldı. Musabıkı meydanıdaki her bir ilgirleş ve tırkışış yeni devirdeki Şincan'ın iştifaklaşış can tikip göreş kılıç ceryanı da Puhtu kademdi ilgirilişinin şallık ızması. Futbolunu vasıt kılıp, kalif ve küşünü mucessemlep, cesaret bilen ilgirileş uçuruşuğa atlandık. Turmuşka yakın, iradını küçeydiğen futbol kattım her ikisi, milletlerinin arılışı, almaş duruşu, yugurluşunun devri yeni sahipsini pütüp, güzel Şincan berpa kılıp, vatan arzusunu birlikte emelgaşırışının kudretli küçünü mucessemleydi.
1: Әмді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назарачылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Абдулым район бүгін мәркез экология, мойыт қоғдаш назарачылығы 7-ші құрыпсы 8-ші түркімді бейзеріш кітап жүрген, ноқтылық деккат қылылған ішкі делуыны өз ішіге алған, амма пашқылған 48 әрзет делуысыны тапшырып алды. Bunun 41'i telefon arkalık, 7'si xat arkalık baş kılıngan. Bu 48 deylonun 19'i Ürümçi şehirinin, 7'si Sancıkhuzu Abdonum Oblastı'nın, 5'i İliqazak Abdonum Oblastı'nın noktalık dikkat kılıdgan deylo, bergılıdgan deylo,

0: biri Turpan şəhərinin, biri Aqsu vilayətinin, biri Qəşqər vilayətinin. Bu türkümde becerişki tapşırılgan ərziyyət deyilolarını Muayit Bulğaş əhvalı boyucu türgi ayırganda 60 puanı Bulğaş deyilosu 16, Şovqun arqılıq Bulğaş deyilosu 8, Qatlıq taşlandıq arqılıq Bulğaş deyilosu 7, Ekologiyeni buzğunçılı küçürtüş deyilosu 6, Su Bulğaş deyilosu 4, Başqı türdeki Bulğaş deyilosu 7. Merkez Ekologiya Muayit Qoğdaş Nazaratçılık 7. Grupsi. Bugün gece 8 Türküm'de noktalık dikkat kılılgan 22 deyiloni öz işçi kalgan ama paş kılgan 369 deyiloni Abdunum rayonunun becerişçiyi tapşırdı. Bunun 326'si telefon arkılık, 43'i xat arkılık paş kılıngan. Yukurki erziyet deyiloları caylarının becerişçiyi ötküzüp berildi. Alaklar belgilimi boyunca becerildi.
1: Stansımız haberi. Pakistan ekskursiya ziyaret ömüke 5. ayının 11. günden 16. günü geçe Şincan'dan ekskursiyada ziyarette boldu. Ürümçi şehri Qashqar vilayetinde tek sürüşte bulup terakiyat reytimini iskildi.

0: faaliyetini yanımı küçeytip, su tıcaş enini okutukça, okuluşlarının kündülük turmuşu sındırdık. Üzlüksiz tırışış arkalık, devlet ve avtonom rayon boyunca, tıcaşçan amavi aparat ülge orni ve su tıcaş tipindeki Ali Mehtap Katarlık namlarına eriştik. Bu kıtımkı faaliyette su tıcaş, yeşillikini koktaşının mol neticeleri merkezlik namayen kılınıpla kalmayı teyhimi muhimi, bütün cemiyet ortak tırışıp, su tıcaş ideyasını teşvikat eptelikedin daimlaştırıp, emeliyleştirişke yüzlendirip, yukarı seviyelik su tıcaş arıkılık şehrini, işki amıllık ravajlandırışkı küçük koşuşkı çakırı kılındı. Ürümçeri Saybağ Rayonluk Kuruluş İdarisi, Katnaş İdarisi, Su İşleri İdarisi, Su Baylık Bilimi'nin müdiri Caynagül Kızırkan mındak dedi. Bu kitimki su neticep şilt şeftilikini fırsat bilip, köp kıl şekildeki su ticaş hem türdeki teşvikat faaliyetini kanat yedirip, şehir ahalları ammanı suni söyüş, suni kadirleş, suni kogdaş, suni ticaşke. Su neticep şiltişini kündülük turmuşların erkayız taraflarına sığındırıp su baylıkını ortak kadirleşke müracaat kılımız.
1: Stansımız Kavri. Köktoğay 3. kinada yerim əsırdın köprek vaqtın buyan dövülünüp durgan 1,530,000 tonna süpəsiz kaldoq kezilma yüzlük universal paydalanış yeni baskıçıqı kirdi. Bu kitim merkezlik paydalanılan 7-ci nomorluk kaldu kezilme dövüsünün kölümü 110,000 kvadrat metre bulup, asaslıqı 20. asırının 60-ci yıllarda Köktoqay 3. kan tomorunu kezişten çıkan. Rodo tallaş texniki səviyyəsinin çəkilməsi səbəbindən önümlük paydalanışqı ızcıl amal bolmay, uzun yıl taşlanıp kalan kan tarixi mirası qaylanğan. Şincan Granlik Metal Sanayiti Grohi az uçuraydıgan metal çeklik məsulliyet şirketi parçalı sistemisini bərpa qılış, eğri arlıq madda arqılıq rodo tallaş texnikisini qollanış, rodo tallaş hünər sənət parametrini tənşəb, əlalaşdırış arqılıq qayt qeziş, parçalaş, rodo tallaş bir gəvidləşkən işləb çıxış lingiyası bərpa qılıb, baylıqını yeğviliş önümünü östürdü. 4-ci ayın 1-ci günü türü omum gözlük işgı kırıştırılgenden kin 30,000 tonlu kaldı kezilme bir taraf kılınıp 650 tonla layakatlik leti rodisi ilindi. Şirketinin direktörü Van Hayliang mundaq dedi. Bu leti rodisi bir taraf kılısa otimiz. Eğri arlıq madda arqılıq rodu tallaş texnikisi kolunup parçalaş arqılıq ahırdı erişken leti rodisinin süpet dərisi 4% yetti. Süpet Leti rodusunun iqtisadi qiymetini ölçeydigan aşkuşluq körsetkiş. 4%lik suq körsetkiş. 4%lik 4 tonu leti barlıqını bildirdi. 1,530,000 tonu süpessiz kaldı qezilmin yigvilip qaytı paydalanış, kan rayonunun davamlaşma kesip dəriyetisini östürüşi, yeşil taraqi kılışını əməli təcrübəgi iki kılıdı. Şirketinin baş direktor yardımcısı Xu Dong mundaq dedi. Yıllık rodu bir taraf kılış iktidarımızın 250,000 tonunu etrafıya yetkilsek, 4,000 tonunun artık leti rodusu alıqılı buludu. Teknikli yenlik yardış arkalık mineralini universal şirketiyle paylanıp, kezilme paylıktan en zor derecede toluk paylanımız.
0: Stansımız kabri. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci ayıca Qorğaz Taşyol portida tekşürüp ötküzülgen Çigradın kirgen çıkkalla 500,000 adam qaytımdan eşip, Boltur Qoqşaş mezgildikidin 23% köpeyip, tarihtiki yeni yukarı seviyye yartıldı. Cungu Kazakistan'ın özara vizi keçirim kılı siyasetinin türdüksü de, bu yıl kirgenden buyan Qorğaz Taşyol portida Çigra halkıp sefergi çıkış, soğudu alakız kızgırlıkı sıcılaştı. Canşilik sayahatçı Hu Binşan sayahat ömükiye ağışıp Kazakistan'ı sayahatki barmakçı bolğallıkını bildirip mündak dedi. Qorğaz arkalık Çigradın çıkıp Almutağı berip Almutağdaki merkezi muzeyini aylanıp Şucay'nın özgüce mezlik tağımlarını tetip bakmakçı bolu atı men. Şincan memleket sırtı kalıqara sayahatı

0: Avtonom rayonluk xalq hukumeti meyiplar xizmeti komiteti katibat başqarmisi, Qarmay şəhərlik xalq hukumeti birlikdə məsul bolub ötkəzgən. Qarmay rayonluk xalq hukumeti ötküzüşün üstəgə alğan. Şenjan meyipləri paravallıq fondi cəmiyyəti, Şenjan meyiplərgi yardan bir cəmiyyəti ötküzüş kəmkarlaşqan. Fəaliyyətdə bir qoşulğan ın bütün rayon birləşib bərkətli şəkli qollanıldı. Şinjandagi viloyat oblas shaharlar bosh temliq faoliyatni mos qadamda qanot yoydirib, to'g'ri bevosita ko'rsatish, to'g'ri dorilarni ziyorat qilish qatorliq shakllarda meyiplarni yo'llash, meyiplarga yordam berishning ijtimoiy ta'sir kuchini kengaytirdi. Avtonom rayonlik meyiplar birlashmasi partiya guruhining a'zosi, muavin kengash boshlig'i Chunjin mundaq dedi. Meyiplarning turmushni kafolatlantirish xizmatini sijil puxta tutib, meyiplarga yordam berishdagi turli mulozamat tadbirlarini injiki tuzib, meyiplarning qonuniy huquq manfaatini chin qalb, chin yasiyotimiz bilan qo'g'dab, xalq turmushi amaliy ishlarini chin qalbimiz, butun kuchimiz bilan yaxshi ishlaymiz.
1: Stansiyamiz qabri. Jungo neft ximiya sanoati guruhi Guangming nomliq sog'lomlik test poyezi 4-oyning 20-kuni Aqsu viloyatida ko'zga oq tushgan bemorlarning aqsiz operatsiyasini boshlagandan buyon 5-oyning 13-kuni qadar 252 operatsiyani tamomlab, shu joydagi ko'z kasalligiga giriftor bo'lgan har millat bemorlarga yorug'lik elib keldi. Jungo neft ximiyasi Guangming nomliq sog'lomlik test poyezda Jungshan Dashu va Jungshan ko'z kasalliklar markazining mutaxassislari kollektivi har kuni ko'ziga oq tushganlarning ko'rish quvvatini asliga keltirish operatsiyasidan 16-dan 18-ga chiqildi. Eng ko'p bo'lganda bir kunda 31-ga yetdi. Uchtirpan noya yangi avat yezdiki dehqon Tursun Kanjining o'ng ko'ziga oq tushgan bo'lib, ammo bolayli deb qilib, kundalik turmushi og'ir ta'siriga uchirgan edi. Operatsiyadan keyin uning salomatligi nihoyatda yaxshi asliga keldi. U mundaq dedi. Ko'zim ko'rmaganlikdan bu yerga kelib operatsiya qildirdim. Berib kelish, yotoq, tomoq xarajati, tekshirish, operatsiya qilishning butun jarayoni haqsiz bo'ldi. Ko'zim ko'rdigan bo'ldi. Bundan endi xushal bo'ldim. Sağlamlık tez poyezi operasiyası Aksu şehri Uşturpan nahiyası Katarlık 7 nahiya 2 şehrini kapladı. Kesel körsüldüğün kişiler topi 30 yaş, yaşanan dehkan çarpışlarını asas kılgan bulup bimarlarının yaşı 45 yaştan 83 yaş kıça. Mutlak köp kısmı Çat, Yırak, Yezi kentle ve Tövel Kırımlık aydılar. Davalaş kollektifi köz keserliklerini tasqap tekşürüş, kilnikilik diagnoz koyuş, operasiya kılıp davalaş diagnoz koyuş, operasiya kılıp davalaş keltürüş boyuca baş kuruşuna kanat yaydırdı. Sağlamlık tez poezi kesel kanısının sestrala başlıkı Jang Huiting mundaq dedi. Kesellerinin közdeki dağkini elivetken aşı dakikı da ulanın köz aldı yorgandın kin çın kalbinin urgup çıkan tebessümüden biz tartkan bardık cephalarımızdan erzidi kallıkını yiz kıldık. Poyuz aksudu 3 ay durup közüge ak düşken 1200'den artık bimarını bütün musabılık aksız operasiya kıladı. Aqsu viloyatlik 2-chi xalq doktorxonasi operatsiyadan keyingi salomatlikni asliga keltirish va bemorni yo'qlash boshqurish xizmatini ustiga olib, ikki joydagi doktor sestralar zich maslashdi. Aqsu viloyatlik 2-chi xalq doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining sestrasi Tanlina mundaq dedi. Jungshan ko'z kasalliklari bo'limining sestralar boshlig'idan ilg'or parvish ideyasini o'rgandik. Operatsiya munoyat muvaffaqiyatlik bo'lib o'tdi. Bemorlarning ko'rish quvvatining g'uvonlikdan aniq ko'rishga o'zgarib, texmo yiroq joylarni ko'rganligini ko'rib, qalbimiz iliqlik to'ldi. Bu men uchun bir xil o'g'inish, shundoqla bir xil cheniqish. Endi avtonom rayonimizdagi 16 shahardan xabari aydin ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 9 dan 23 selsiya gradus qucha. Oltayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Oltayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 5 dan ochiq, temperatura 9 dan 24 selsiya gradus qucha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 11 dan 27 selsiya gradus qucha. Bortalada hava ocak temperatura 12-26 Celsiya gradus kucha. Karmayda hava ocak temperatura 14-28 Celsiya gradus kucha. Kuytunda hava ocak temperatura 10-27 Celsiya gradus kucha. Şeyhanzda hava ocak temperatura 9-27 Celsiya gradus kucha. Sanjida hava ocak temperatura 9-27 Celsiya

0: Oldu bilen haberlerimizin asasi mazmalarını tanıştırmız.
1: Komul dikkatini işki ihtiyacını kengayçiki merkezleştirip, istimalini sicil alalaştırıp, deriyetsin östürüşke türütkü buldu.
0: Komul şehirlik halk hükümeti şehirlik siyasi kengayş. Komuldaki karhanla bilen şehir başlıkı yüz durağını kengayş söhbetliğini ötküzüp, komul iktisadının yukarı üspetik terakiyatı türütkü buluş için akıl parasiyat ve küşümü cessemledi.
1: Tövende haberlerimizin tepsili mazmalarını alanla.
0: Bu yıl Komul şehriye halkın nepyetküzü siyasetlerini yolga koyuş, istimal haletini beytiş, yeniçi kesip haletini yitildiriş, bazar muhitini alalaştırış katırlık köpkıl tedbirli arkalık, bazar hayati küçünü secil orgutup, işki ihtiyaç yoşurun küçünü koyup berip, en-envi istimalının süpütünü östürüş, yeniden güllengen istimalının sığımını kenaytişke bütün küş bilen türetki bulup, istimal bazarının mukim yakşilinip, kurulmasının secil alalışıp, derisinin özüşüne işgaşurdi. 5 ayının 13 günü Komul Tulpar Talla Bazarının Tulpar Dukunada şehir ahalisi Jofang Doyin Subsidin alğan hükümet istimal biletini deliletiş arkalık mas yetivilişta derhal haqni kemaytiş etibarının bahriman bulup halkın nepyetküzü siyaseti elip gelgen paravallıqni haqiqi his kıldı. Şehir ahalisi Jofang mundaq dedi. Esabat kıganda nahayt kolaylıq boldı. Mulazimetçiler savma kıgandın kiyen tekşürüp esabattan çıkırıp etidikken bugün 100 yuandan artık istimal kıgan idim. 20 yuand etibar kılındı. Etibar hakikaten yakşiyken. Hükümet istimal bileti, istimalçılığı masiyeti bilişiyette hakiki nebiyet güzüp lıkanmay, yani sodi yerlilerge xeridarı toplap berip, yerlilik istimal bazarını önümlükçelandırışka yana hayati küş koştu. Komul Tulpar Talla Bazarı Tulpar Dükününün muavin başlıkı, Cating Ting Mundaq dedi. Bu yıl hükümet istimal bileti paliyeti başlangandan buyan, neticesine hayt körünerlik boldı. Bizninkigi okşeş dükkanlarının xeridarı etimi ilgirkiden zor derecede açtı. Göç, tuxum, sütkü okşeş türlü halk durmuşu tavarlarının setileş miktarı açtı. Kiyinki qadamda dükkanımız ala süpetlik tavarlar bilen təminləşinə davamlıq zor etdib, mulazimet süpetinin dərəcəsini östürüb, istimal biletini təkşürüb, hesabatdan çıxırıb etdiş və törlük kapalat xizmətlərgə bütün küçü bilen basış və törlük kapalat xizmətlərgə bütün küçü bilen basış qadimi koçsida mezilik tamlanın hidi ətrafını bir qalgan idi. Ademler nahay tüköp olab, qadimi koça avatlaşıp getgen idi. Komul şehrinin köpkıl tedbirini tan kolinip, işki ihtiyacını sicil kengaytip, istimalini ilgiri sürüşüge ergişip, oldun kademi koçisi, has halık uyurup adeti baylıqı gıtayınıp, keşki sayahat, mezilik damla, medeniyet icadiyet qatırlıq istimal kesiplerini üzüksüz beytip, şehir ahalileri sayahatçilerini keştin öyden çıkayıp aram iliş daka kılışkı celip kıldı. Xunelik sayahatçi Tancan Huamundaq dedi. Bu kademi koçidan nahaydı illiqlik yazkıldım, bu hıl duygu şünçilik katta, seni söyümez komul. İgilinişiçe Komul şehri 2026 yılı ikinci kararlıq hükümet istimal bileti arkalıq istimalini ilgiri sürüş faaliyetini kanat edurgandın buyan, şehir derecilik orula 4 milyon yuan məksus məbləq orulaşdırıb, yün şanfu və doyundan ibarat koş spa arkalıq Komul şehri dairesindeki istimalçılığa köpxil türdeki istimal bileti tarqatqan. Şunun bilen bir vaqtta yine soda sistemisinin derecesini ösürüş kütürtki bulup, xas koci rayonu, keçilik ixtisat istimalinin yeni haletini bərpa qilip, 15 minutluq xalıq qolaylıq turmuş cəmbirki qurilişini alğı sılcidib, şəhər ahalılarının süpətlik, köpmənbəllik turmuş ihtiyacını teximi yaxşıqan durgan. Axırqı uç istimal bazarını umumizlik çallandırıb, ahalılarının istimal yoşurun küçünü tolu qoyub bəyən.
1: Stansımız xəbri. 5 ayının 15 günü Komul şəhərlik xalq hökuməti şəhərlik siyasi kengayış Komuldaki karxanlar bilen şəhər başlıqı 100 turanı kengayışı söhbət yığını ötküzdü. Karxancılar, soru cəmiyyətlərinin vəkilləri və siyasi kengayış əzaları qatarlıqlar karxanlarının sağlam tərəqiyyətini yitildiriş və tərəqiyyətiga türütkü buluş başlayımsın cördəb şəhərlik hökumətinin rəhbərləri. Şəhərlik bivas qaraşlıq əlaqədar tarmaqlar bilen çoğur kengayışıb və fikir almaşdırıb, Komul iqtisadının yuqarı süpətlik tərəqiyyətiga türütkü buluş üçün əql parasət və küş mücəssəmlədik. Şəhərlik Partiya Komitetinin müavin şöcəsi, şəhər başqı Gulamcan Rəhim yığın qatnaşdı həm söz qıldı. Şəhərlik Siyasi Kengayş Partiya Qrupusunun müavin şöcəsi, rəis Tursun Əhməd yığınlıq riyasetçilik qıldı. Yığında başucu Şi Jinpingnin ticarət soğudu mühitini əlalaşdırış doğrusuki mühim bayanlardan üzündülər yetküzüldü və ögünüldü. Komul şəhərinin 2026 yıllık ticarət soğudu mühitini əlalaşdırış bu içə ötkəlik ucum qılış hərəkətinin nuxtuluq vəzifi tizimliyi düşəndirildi. Komul şəhərinin 2026 yıllık birinci pəsillik iqtisadının ayınış əhvali umumi yuxturuş qılındı. 10 nəpər karxancılar vəkili və 3 soru cəmiyyəti yığın baş temisini cördəb, özünün tərəqiyyət əmliyyətini birləşdirib, karxanının ticarət əhvali, düşkəlgən qiyinçiliqi, iltimas təlibi və kiyinki qədəmdiki xizmətlər toğrusda fikir təkliflərini otur qoydu. Gulamcan Rəhim Şəhərlik Partiya Komitəti, Şəhərlik Hökumət Kökaltən, Komulun quruluşuna köngül biləyətqan və onu qollayətqan, Komulun iqtisad, cəmiyyət tərəqiyyatına töküb qoşuvatqan barlıq karxançılarga çin köngülüdən rəhmət etdi. Кен қырғанчыларының қомылының юқыр сүпәлтік тәрәқиятының конкурт әмілетіге пағал атынып, ішіліп чықырш ықтыдарыны мұқымлаштырыш, тәнәріқін төвәлдетіш, еңі вәзіет яртышта әмәлі нәтиже артып, күчінің барича тіп өзгәртіп, дәреч өстірішіні тесілтіп, техник өзгәртіштін тұтыш, еңілік яртышын тесілтіп, техник өзгәртіштін тұтыш, еңілік яртышын өнімді қолығы келтіріп, сілініміз халмақыры қатты тәвірәмәй зор айтып, сөрігер чақырып, мәбдәк чәліп қылышыны бүтін күшіптен алғысыл жетіп, өзіра мәнпәт еткізіп, ортақ пайын алыдыған кәсіпләр топыны күчеп бәрпа қылышыны үміт қылды. Ғоламжан Рахим мұндақ тәкілді. Шәһәрлік партия комитеті халық үкіметі ілгіркідекілі қарханларының тәрәқиятыдағы ең күшлік ақтырақ болып, бүтін күші білән қарханларға мұқым, өлшерлігі болдырған тәрәқият мұйекті ярытып беріп, түрлік қарханларыны қатыржам мәбләқ сілеш, қатыржам тижарат қылеш, көңіл қойып игілік тіклеш имканиетіге ие қылыды. Шәһәрімізді әр дәрежелік әрқайсы тармақлар, қарханларға жетілдіған мұлазымет шәкілі вә ұсулыны енім бейтіп, үкімет білән қарханларының алақы yolların кеңейтіп, қарханларының қиын мәселелеріне көңіл қойып хәл қылып, қарханларға нәп еткізіш мұлазымтын ечін қалып, чин есіяті білән яқшы ішіліп, бірлікті, чунға мүлетті ортақ кәлтісіңіне мұстайкенләш, социалистік заман үйләшқан еңі қомыл құрыш үшін еңі техім зор төкіп құш ши керек.
0: Станцымыз қабірі. 5-нче айның 15-нче көне Автоном район Мәркәз экология мохитне қолдашны назарат кылыш 7-нче группасы 6-нче төркемдә беҗиришке тапшырган аминең арзият паш кылыш делосыдан 46-ны тапшырып алды. Нуктылык диккәт кылынадыган дело 3. Буның ичидә телефон аркылы тапшырып эленгене 43. Хат 3 парча. 46 дело ичидә Үрем шәһәрегә мөнәсәбәтлеге 26. Илы Казак Автоном областыга мөнәсәбәтлеге 5. Нуктылык диккәт кылынадыган дело 1. Санҗы Хуйзу Автоном областыга мөнәсәбәтлеге 3. Тарғабатай вилайтығы мұнасыбәтлікі ішкі. Алтай вилай...

Hürmetlik radio anlayıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Oğulluqdaki paranlar programımızı yaxdırıb anlayışınlarına karşı alımız. Sizler için tiyarlıqan gündelik yeni məzmunlar ve yakınlıq naqşı müzikalar arqılıq mənimi turmuşunlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasetçi dostlar Patigil Salih. Radio anlayıcı dostlar, biz bugünkü programımızda tövendikidik seyipilerde makaleler oranlaştırdık.

radio anlıqçı dostlar. Tövəndə dehqan çarıçılar üçün anlatış səyibimiz boyunca yazda dehqançılıq doğrusu işlətkəndə diqqət qılınan nöqtələr doğrusu da savat sözlər deyirmiz. Birinci, şamal küçlük çağda doğru pürküsə zəhərlənişini kəltirib çıxırdı. Şamal küçlük bolsa doğru pürküməslik kərək. Küçlük şamal doğrunu havada ləylətib, ziraatə təkşi pürküşkə təsir yetkizədi. Pürkügən adəmgə mu çatırab, zəhərlənişini peyda qılışı mümkün. İkinci, yamğur yaqanda doğru pürküsə yamğur suyu doğrunu iqtib, ünümüge təsir yetkizib qalmay, suğunun bulğunışını kəltirib çıxırdı. Uruqqı yalıtılğan doğru yamğurunun təsirgə azıraq uçuraydı. Emulsiyalik doğru ziraat yüzədə bir qavat may şəkilləndirdiğən boğaşqa yamğur suyu da asan iqtib ketmeydi. Paraşük doğru ve nemlenişçen doğrular suda asan yakıp getirdi. Üçüncü, temperatura yukarı mezgilde doğru işletse doğru ünümü tüvelleydi ya ki doğru ziyini gelip çıkıdı. Yukarı temperatura doğrunun parçalanışı, parık aylanışını tezilteydi. Şuna yukarı temperaturada doğru işletmesi gerek. Yukarı temperaturada ziraatın maddalaştırışı tezilişilgan bolğaşka, yopurmaktaki hava töşükçisi içilip doğru asallı ziraatlarına kirip doğru ziyini gelip çıkıdı. Ama nemliki yukarıya ya ki şebnem köp, temperatür ünümü tüvellep getirdi. Bunun başka seherde şebnem kurmağın vaqtta temperatura nispeten tüvel buludu. Ziyandaş haşaratlama bu vaqtta hareket kılmaydı. Şun bu mezgilde doğru pürküse ünümü yakşı bulmaydı. Doğru şiltişinin en yakşı vaqtı düştün burun saat 8'den 10 gıcı boğa arlıq. Düştün kim bolsa saat 5'den 7 gıcı buludu. Doğru ne kuduk suyu da suyuldurmasız gerek. Çünkü kuduk suyu da kalçısı, magni katarlıq mineral maddalar bulğaşka doğru bilen asan reaksiyalaşalaydı. Radio anlıqçı dostlar, yuqurda dehqan çarışlar üçün anlatış səyibimiz boyunca yazda dehqançılıq doğrusu işlətkəndə diqqət qılınan nöqtələr toğrusu da savat sözləb bərdik. Tövəndə yenə bir naqış anlayalım.

Radyo'nun ucu dostlar, anlamat kanallar, koygunluk tiki paranlar programımızı. Programımız düşemeden cümle saat 10'dan 11 geçe bir saat bir vasıta anlatıladı. Keş saat 9'dan 50 minit ötken de olsa tekrar anlatıladı. Dostlar, tümende tebii saat sahibimiz boyunca yukumluk zukamının tasarı hakkında toktalımız. Çüşkürüş, burundun soyakış, ehtiyat kılın. Bu hıl virüsünün canlanış seviyesi örülavatıdı. Yakından bu yan nurgun kişi etrafında tüşkürdüğün, burundan su akıdığın kişilerin köpüğü pahalılığını baygıdı. Bu haletini burun virüsü keltirip çıkartan buluşu mümkün. Yakında devlet keseliklerinin aldınılış tezgirliş idarisi akbarat inan kılış yığını ötküzüp, yakınkı mezgildeki noktuluk yukumluk keseliklerinin yukum vaziyetini tahlil kılış ve sağlamlık havif hatıra eskertmesi katarlık ahvallarını tanıştırdı. Devlet keseliklerinin aldınılış tezgirliş idarisinin akbarat bayanatçısı Xi Jinping ondak tanıştırdı. 4. ay kırgandan uyan devletimizde nefes yolu yukumluk keselikleri yukumda belgelik davalgış görüldü. Burun virüsünün canlılış seviyesi de örülaş vaziyeti görüldü. Ondak da burun virüsü diyen ne mi? Burun virüsü adam burun virüsü defmatırdı. O bir hınla ait küçük, yakı zencirlik virüs bulup, adetki zükamını keltirip çıkardığın asaslık baş cinayetçinin varın. Çoğunlar ve balladı köp uçuraydı. Balladaki ciddi karakterlik üstünki nefes yolu yukumun işte daim görüldüğün keselik kozgatıkçı 30%'den 50% küçüğe giraydı. Yıl boyu keserlik payda kılıdı bu kıl virüs. Asaslık tarqılış menvesi ağırlıklar ve virüs ep yürgüçler, kişiler topi. Yani HRV bilen umum yüzlük asan yukumlanıdı. Bulup mu 3 yaştan tüven balıla burun virüsü asaslıkı tüvendik işki kıl yol arkalık tarqılıdı. Çaçırandıları ork tüvendik işki kıl yol arkalık tarqılıdı. Çaçırandıları orka yötelgende ya ki düşkürgende koyup bergen çaçırandıları arkalık tarqılıdı. Uçuruştun tarqılış. Yukumlanğıçlardan koyup uçuruştun kilip çıkan divasta uçuruştun tarqılış. Ya ki virüs bilen bulganğan sıtkı yüz bilen uçuraşkandın kin iğiz burun katarlıq şıllık perdini tutuştun kilip çıkan vasıtlık uçuruştun tarqılış. Burun virüsü bilen yukumlanğandan kin kandak alametler körülüdü. Burun virüsü asaslığı adam bedeninin üstünki nefes yoluğu hücum kıldığan bulup, çoğunlağı nisbeten etkanda asaslığı adet gözükamını keltirip çıkarıp, burun pütüş, burundun su ekiş, tüşkürüş, burun kıçış, gal ağırış katarlık alametlerini keltirip çıkırdı. Şunun bilen bilinene, jinik derecede kızış, baş ağırış, çarçaş katarlık alametler körülüşü mümkün. Köpsendeki kişilerde keselik alameti 7 günden 10 gün içi devamlaşkandan kin özgüden sakıyıp getirdi. Keselik asar tıkanmaydı. Lekin bu vaqtlar balalar, yaşanganlar ve immunitet küçü bir kadar tüven kişiler topi. Meselen sözüm karakterli keserler giriptar boğallar. Ya ki immunitet küçü kemçilik kişilerin nisbeten etkanda burun virüsü tekimi iğir sağlamlık masinsini keltirip çıkırışı mümkün. Meselen kaneç yallığı ya ki kaneç öpki yallığı. Bulup mu bu vaqtlar balalar ve yaşanganlar tekimi asan təsir göçüraydı. Sözüm tosluş karakterli öpki keserliki. Nefes yolu sistemi keserliki ve ağırıqlarda keserlik ahvalı iğrılışıp getişi mümkün. Közü bir yaran buluş. Aslandık ağırıqlarda yana köz biriktirgiç perdesine kan doluş. Yaş ekiş, nurdun korkuş, kapak işiş katarlık alametle görülüşü mümkün. Ağışım keserlikle. Kısmen kişilerde burun kavakları yallığı, oturkulak yallığı katarlıklarla terakki kılışı mümkün. Bulup mu balılarda genlerinin iğir buluşu mümkün. Yeni kusuş, iç sürüş katarlık azim kılış yolu meselelere koşulup gelişi mümkün. Burun virüsünün kandak aldığını eliş ve onunla kandak da kabultırış gerek. Әнуәтті, бұрын вирусыға қартылған алайды өнімлік доғыра ба вакцин йоқ. Ядросы доғырсыз алдың елішін асас қылыдың. Яқшытаздық адеті етілдіріш. Қолыны көп үйіш. Бұлып ұсырқы чықып қайтып кегенде, яки амуи бойымларда ұчырашқандың кен, сопын ва еқіп тұрған су білен аз дегенде 20 секунд қол үйіш керек. Түшкіргенде, яки өтелгенде, қайғаз яки жайнек білен тосып, чачырандыларының тарқылышыдың сақылыныш керек. Өй ич хавасының өтішіп тұрышын сақылаш. Daim derizden içip hava almıştırıp virüsünün öy içi de tarqılış fırsatını azaltış kerek. İmmunitet gücünü aşırış. Kanuniyetlik durmuş adetini

Radio anlıqçı dostlar, programımızdan axırda bilibilin sayıbımız boyunca Gülbeqışda ziyanda şaşaratlarını yoxuçdiki adli tədbirləri toğrusuda qısqı savat sözləb yerimiz. Kişilərinin güzəllik, intilişi və mühit ənginin yuqır kötürülüşüge geçib, ailədə Gülbeqışdək yaxşı vəziyyət şəkilləndi. Amma Gülbeqış texnikisinin toğru bulmasılığı tüpəylədən, güllərdə hər xil ziyanda şaşaratları payda bulub, güllərinin sübtiyə bir vasitə təsir yetkiz vatıdın. Şuna gül östürüş çəryanıda payda bulğun ziyanda şaşaratlarının aldını elib yoxuçdun adli üsulunu egiləb, ailə mühitini güzəlləşdiriş gərək. Bu xlusullar adli mühitini bulğumay. Adam ve gül giyahlığa ziyansız. Birinci, tamak suyu arkalık aşarat yoktuş. 50 tal tamak kaldıkını 200 ml suğa bir gün çılap koyup, andan optan izip, dakiden ötküzgenden tat tekşi çetiş lazım. Bu arkalık kök, bit, çırpaşka, yopurmak, tomuzgısı katarlık aşaratlarını ünümlük yok atkılı buludu. İkinci, sopun paraşık suyu arkalık aşarat yoktuş. Bir ülüş sopun paraşıkıga 300'den 400 ölüşkice su aralaştırıp çayışsa, kasıraklık, kurut, kök, pit katarlık aşaratlarını yok atkılı buludu. Üçüncü, tuxum, may aralaşma doğrusu yasaş arkalık aşarat yoktuş. Bir tane tuxumga 200 ml suunu aralaştırgandan kiyen, 2-3 ml çayını koyup, tekşi aralaştırıp, yopurmaklarga tekşi çayışkanda, kasıraklık, kurut, kök, pit katarlık aşaratlarını yok atkılı buludu. Dördüncü, xemir suyu aralaşması arkalık aşarat yoktuş. Bir ölüş unga 50-60 ölüş su aralaştırıp, suyu umaş etip muzlatkandan kiyen, çüşte güllagi çayışsa, kızıl ümütü, kana, katarlık ziyandaş aşaratlarını yok atkılı buludu. Beşinci, tamaka, haksuyu aralaşması arkalık aşarat yoktuş. Bir ölüş tamaki yopurmakı, bir ölüş hak, 30 ölüş su tayarlap, 5 ölüş ısık suda tamaki yopurmakını koyuk suyu çıkça izip, 5 ölüş su bilen hakini aralaştırıp, umaş alatki keltirip, daki bilen süzüldü. İşletken de tamaki yopurmakı izilmesi bilen hak suyu ve eşip kalan suyunu aralaştırıp, güllerge çaşkanda kasıraklık kurut, kök bit katarlıklarını yokat kılıyıp oludu. Radio anlıqçı dostlar, yuqarıda bilibilen sayıbımız boyunca Gülbeqışda ziyanda şaşaratlarını yoxuçdiki adli tədbirləri toğrusuda qısqa savat sözləb bərdox. Programımız müşerde ahırlaştı. Programımızda anlığınalar rahmet. Bugünkü programının muhariri ve riyasetçisi Patigil Salih. Mesul Marir Ahad Abdurrahim. Nazaratçı Amina Muhammed. Selametlik ve kuşallıklar her vakit sizlerge yer bulsun. Keyinki kıtımlık kuyguluk tiki paranlar programımızda görüşeyli. Stansımızdan başka programlarımı devamlı da kıtımlarda bulsun.

0: oldu bilen haberlerimizden asasi mezmalarını tanıştırmız.
1: Komol dikkatini işki ihtiyacını kengaytışki merkezleştirip, istimalini sicil alalaştırıp, derecesini östürüşke türtkü buldu.
0: Koma şehirlik halık hükümeti şehirlik siyasi kengaş. Komoldaki karhanla bilen şehir başlıkı yüz durağını kengiş söhbet yığını ötküzüp, Komol iktisadının yukarı süpeti terakiyatı türtkü buluş için akıl paraset ve küşümü cessemledi.
1: Tövende haberlerimizden tepsili mezmullarını alalım.
0: Bu yıl Komol şehri halkın nepyetküzü siyasetlerini yolu koyuş, istimal haletini beytiş, yeni çikes haletini yitildiriş, bazar muhitini alalaştırış katırlıq köpkıl tedbirli arqılıq, bazar hayati küçünü sicil urgutup, işki ihtiyaç yoşurun küçünü koyup berip, en-envi istimalının süpütünü östürüş, yeniden güllengen istimalının sığımını kengaytışke bütün küş bilen türetki bulup, istimal bazarının muqam yakşilinip, kurulmasının sicil alalışıp, derisinin ösüşini işkaşurdi. 5 ayının 13 günü Komol Tulpar Talla Bazırı'nın Tulpar Dukunu'da şehir ahalisi Jofan, Doyin Subsidin alğan hükümet istimal biletini deliletişi arkalık mas yetibilişte derhal hakni kemaytiş etibarının behriman bulup, halkı nepyetküzü siyaseti elip gelgen paravalıqını hakiki his kıldı. Şehir ahalisi Jofan mundaq dedi. Esavat kığanda nahayt kolaylıq boldı. Mulazimetçiler savma kığandın kiyen tekşürüp esavattan çıkırıp etidikken, bugün 100 yuandan artık istimal kığan idim, 20 yuand etibar kılındı, etibar hakikaten yakşiyken. Hükümet istimal bileti, istimalçılığa masiyeti bilişiyette hakiki nepiyet güzüp lakanmay, yine Saudi yerlilerge xeridarı toplap berip, yerlilik istimal bazarını önümlük çalandırışka yana hayati küş koştu. Komol Tulpar Talla Bazarı Tulpar Dükününün muavin başlıkı, Jating Ting mundaq dedi. Bu yıl hükümet istimal bileti paliyeti başlangandan buyan, neticesine hayt körünerlik boldı. Bizninkigi okşeş dukalanın xeridar ikimi ilgirkiden zor derecede açtı. Göş, tuxum, sütkü okşeş türlü halık durmuşu tavarlarının setiliş miktarı açtı. Keyingi qadamda dukanimiz a'lo sifatli tovarlar bilan ta'minlashni davomli zo'ray, holat xizmatlariga butun kuchi bilan moslashdi. Kashqurun oltin qadimiy ko'chasida mezilik tomlarining hidi atrofni bir olgan edi. Odamlar nohayt ko'p bo'lib, qadimiy ko'cha ovatlashib ketgan edi. Qomil shahrining ko'p xil tadbirini tan qolinib, ishki ehtiyojni sijil kengaytib, istimolni ilgari surishiga agishib, oltin qadimiy ko'chasi xos xalq urib odati boyligiga toyinib, kashki sayohat, mezilik tomlar Medeniyet icadiyet katırlık istimal kesiplerini üzüksüz beytip, şehir ahalileri sayacilerini keştin öyden çıkıp aram iliş daka kılışkı celep kıldı. Xunelik sayacı Tencan Huamundak dedi. Bu akademi koçadan haydi illiklik yazgıldım. Bu hıl duygu şunçilik katta. Seni söyümez Komol. İgilinişiçe Komol şehri 2026 yılı ikinci kararlık hükümet istimal belidi arkalık istimalini ilgiri sürüş faaliyetini kanat yedirgandın buyan. Şehir derecelik orula 4 milyon yuan mahsus meblağ orulaştırıp, yün şanfu ve doyundan ibaret koş spa arkalık Komol şehri dairesindeki istimalçılığa köpkıl türüdeki istimal belidi tarqatkan. Şunun bilen bir vakitta yine soda sistemisinin derecesini ösürüş kütürtkü bulup, xas koç rayonu, keçilik iqtisat istimalinin yana haletini berpa kılıp, 15 minutluk halkı kolaylıq turmuş cemberki kuruluşuna algı sılcıtıp, şehir ahalilerinin süpetlik, köpmenbellik turmuş ihtiyacını teğim yakışkan durgan. Ahırkı uç, istimal bazarını umumizlik çallandırıp, ahalilerinin istimal yoşurun küçüne tolu koyup beyan.
1: Stansımız haberin. 5 ayının 15 günü Komol Şehirlik Halk Hükümeti, Şehirlik Siyasi Kengaş, Komol'daki karxanlar bilen şehir başlıkı 100 turanı köpet yığını ötküzdü. Karxancılar, Suri cemiyetlerinin vekilleri ve Siyasi Kengaş azaları katarlıqlar karxanlarının sağlam terakiyatını yitildiriş ve zor aydış, Komol ıksadının yokur süpertlik terakiyatına türütkü buluş başlayımısını çördüb, Şehirlik Hükümetinin rehberleri. Şehirlik Vivas Karışlık alaqadar tarmaqlar bilen çoğur kengşip ve fikir almaştırıp, Komol iqtisadının yokuru süpertlik terakiyatıga türetki buluş üçün əqil paraset ve küş mücəssəm dedik. Şəhərlik Partiya Komitetinin Mavin Şücəsi, Şəhər Başqı Oğlamcan Rahim yığın qatlaşdı həm söz qıldı. Şəhərlik Siyas Kengaş Partiya Qrupısının Mavin Şücəsi, Rəis Tursun Əhməd yığın riyasetçilik qıldı. Yığında Baş Şücə Şi Jinpingnin ticaret soğudu mühitini əlalaşdırış doğrusuki mühim bayarlardan üzündülər yetküzüldü və ögünüldü. Komol şehrinin 2026 yıllık ticaret soğut mühitini alalaştırış boyunca ötkelik uçum kılış hareketinin noktuluk ve zeyp tizimliği düşündürüldü. Komol şehrinin 2026 yıllık birinci pesillik iqtisadının ayınış ahvali umumi yuhturuş kılındı. 10 nefer karxancılar vekili ve 3 soru cemiyeti yığın baş temisini çördüb, özünün tarakiyat emliyetini birleştirip, karxanının ticaret ahvali, düşkelgen kıyınçılığı, iltimas talibi ve keyinki kademdeki hizmetler doğrusunda fikir tekliflerini otur koydu. Qolamjan Rahim Şəhərlik Partiya Komitəti, Şəhərlik Hökumət Kəvəkaltən, Komolun quruluşuna köngül biləyətqan və onu qollayətqan Komolun iqtisad, cemiyet taraqqiyotiga to'kib qo'shayotgan barliq qarxonchilarga chin ko'nglidan rahmat aytdi. Kang qarxonchilarning qo'milning yuqori sifatlik taraqqiyotining konkret amaliyotiga faol atlanib, ishlab chiqarish iqtidorini muqimlashtirish, tanarxin tövallatish, yangi kuchining boricha tip o'zgartirib, darajaj o'stirishni tezlatib, texnik o'zgartirishni tutish, yangilik yaratishni tutish, supurni tutish, bozorni tutishda amaliy unumni qo'lga keltirib, silinma salmoqini qat'iy tavramay zo'raytib, so'rigar chaqirib, mablag' chalib qilishni butun kuch bilan olg'a siljitib, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda oladigan kasblar to'pini kuchab barpo qilishini umid qildik. G'ulomjon Rahim mundoq ta'kidladi. Shaharlik partiya komiteti xalq hukumati ilgirgidekla korxonalarning taraqqiyotidagi eng kuchli oqtirak bo'lib, butun kuchi bilan korxonalarga muqim o'lchamligi bo'ladigan taraqqiyot muhiti yaratib berib, turli korxonalarni xotirjam mablag' silish, xotirjam tijorat qilish, ko'ngil qo'yib egalik tiklash imkoniyatiga ega qiladi. Shahrimizdagi har darajadagi harqas tarmoqlar korxonalarga chetildigan mulozimat shakli va usulini yenib beytib, hukumat bilan korxonalarning aloqa yo'llarini kengaytirib, korxonalarning qiyin masalalarini ko'ngil qo'yib hal qilib, korxonalarga naf yetkazish mulozimatini chin qilib, chin hissiyoti bilan yaxshi ishlab, birlikda jumhuriy millati o'rtaq kelishuvini mustahkamlash, sotsialistik zamon yurashgan yangi qo'mil qurish uchun yangi texim zo'r to'kib qo'shish kerak.
0: Stansimiz xabari. 5 ayning 15 kuni Avtonom rayon markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7-guruhi 6-turkumda bajarishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan 46

Anda işçiler komunların nukluluk katnaş, yeni energiya türlerden kelgen zakaslarını ciddi işle atattı. Şirketinin yeni tipteki kurgak usulda simon pişik materyali işlep çıkış liniyasının yıllık pişik materyali işlep çıkış iktidarı 1 milyon 500 bin tonna. Simon işlep çıkış iktidarı 2 milyon tonna bulup, komul rayondaki işlep çıkış iktidarı en zor, tekniksi en ilgar, muhit asraş ölçümü en yukarı simon işlep çıkış karhanesi saplandı. Yakın kıladın bir an, şirket ahli iktidarlık özgertişini algısızı çıkışa 10 milyon yuandan artık meblağ silip, çoğun sallık malumatlık ahli iktidarlık kontrol kılı süpüsü kurup, Xumdanni AI optimatik alanlaştırış, aşkışlık üsküllerini bir konup kübülen kuzgıtış, toxtış, bütün ceryallık ahli iktidarlık tanışışını işgaş yordu. Aşkışlık üsküllerinin torluşuş nisbeti 100% gitip, barlık hadımlarının emgek ünümdarlığı 22.185% taştı. Komul, Shin Tianshan, Simon Çeklik Mesuliyet Şirketi, Onursal Başkuruş Bölümünün Maun Başlığı, Zhu Yujin, mındak dedi. Biz, bir gevleştirilgen əhli iktidarlıq bihettelik başkuruş çizgiler sistemisini berpa kılıp, sin arqılıq əhli iktidarlıq teşhürüş, xadımlarının oranını toğırı bekitiş arqılıq, 24 saat hem yerini hareket halde nazarat kılıp başkuruşunu işkaşırıp, agıqlandırış signalıga inkas kaytırışını 30 minuttan 5 sekund kıskarttık. Yoshirun xavfni tuzash nisbatini 98% ga yetkazib, mayyatlik bexatarlik saviyasining darajasini ko'rayotlik bexatarlik saviyasining darajasini ko'rish darajalik yashil zavod, avtonom rayon darajalik yuqori yang texnikalik korxona qatorliq nomlarga erishib, 36 turlik patentga ega bo'ldi. Aqliy iqtidorliq yozuvchilik iqtidorining pishib yetilish darajasi 4 darajaga yetdi. Shinjiang Shildi Shuandong tok tarqitish cheklik shirkatining 50 megavatlik 4 dona qoldiq gazdan onursal foydalanib tok tarqitish turi qo'milning nuqtalik energiya qurilishi bo'lib, Shuandong energiya shirkatining yilga 10 million tonna ko'mirni darajaga sifatga ayirish turidan hosil bo'lgan keraksiz ko'mir gazdan foydalanib tok tarqitadigan bo'lib, davlatning energiya tejash bulg'imini azaytish siyosati orqali qo'llagan onursal foydalanish turiga kirdi.

çağ bulup, tekrar bayılı yağmur yağıştan toktuğun idi. Yol yaksıda avtobusun gelişini saklavatkan idim. Sol yanımda intayın modi kiyini vağan bir kız çak. Onun yanında 6 yaşla etrafıdaki nevrisini yitil vağan bir ayal durattı. Bala şokluk kılıp, neçeret ayalının koledin acırap çıkmakçı boldı. Del avtobus peketke asta asta yakınlaşıp, yanda toktumakçı boluvatkan peytte, bala tuyuksızla ayalının koledin acırılıp çıkıp, avtobusun aldığı yügürdü. Ben o ayal bilen kız çakının tanlı varkırgan avazını anladım. Ayal korkundan orundan turuplu kaldı. Kızçak oktek edilip yerip balını tatıp kuşaklı vağan petti, yerde zonzuyup oturup kaldı. Ayal, nevrisinin aman kağalıkıdan kuş bulup, kızçak yeniş yenişlap rahmet eğitip getti. Ve kızçakının könlükünün lay bulup getkenlikini görüp, tekimi hıcıl boğan halda, keçirin, bu kıyımınızda men tölep bireydiğinice, yancıkıdan pul çıkarvedi, kızçak peşini çaykap, eşkisi yok ede, benim uyum bu yergi yetten, öyge kaçıp kıyımımını yetkvesem mi buludu diğinice, ayalının gibini saklamayla, kendini borulup getip kaldı. Ayal özü güzel, kalbi onundan mı güzel bu kızcaktan söyüngenice arkasından karap kaldı. Yan telefonumda mundak bir küçüksünü gördüm. Yan tipteki tacısıman virüslü köpki yalığı sebeplik, ilgeri doktor khanada tazlık kan bir türküm tazlık işçileri mellum mekman khanıga ayrılıp duruş için oralaştırılgan idi. 14 günlük ayrılıp duruş vakti toşkandan kiyen, bu tazlık işçileri mekman khanadan ayrılgan

köpüde rətlik yığılgan, stakalla əsildiki cayığı koyulgan idi. Münazimətçiler bu görünüşünü sınğı elib dostlar çəmbərkəgi tarqatqan, əm mundaq digən. Mekmanxanda işləvatqanımda uzaq yıl boğan bozuma, Mekmanxanadan ayrılganda yataqını bundaq pakis tazlapmanğın mekmanlarını az buçaratqandım. Tazlıq işçileri, gerçi aşındaq çapalıq, əm kişini çarçıdırdıqan xizmətini qısımı, ardım taldım deməkdikən, hər vaqt pakizliğini söyledikən, olad ki bu xılır o, kalbimizini illetti. Bir dostum ilgiri bana kişini təsirlendirdiğin mundaq bir kişinin sözləb bəgin idi. Onun hamısı 20 neçə il ilgiri bazardı ketib etib, əmdili 3 yaşı kergen oğlanı yüdürüp qoygan. Oğlanı tepş üçün hamısı bilen tağısıya norğun caylağı bağın. Pulu qanmıqandı işligen. İşləb pul tapqanda oğlanı davamlıq izdigen. Bir qıtım olay yeşi və tək turku oğlığı intayın oxşşıdığan bir sərgərdən balını tepu alın. Ula o balını öyge qaytırıp əkəgəndən kiyen, bir aile kişiləri intayın xoşal xoram turmuş keçürgən. Xoşınlamı bu balının ulağı intayın oxşşıdığalıqını eytkan. Amma hamısının könlü bir nemini tuygan dək, o balıdan yeniş yenişlap, senin oyun zadı qayar da edip sorgan. Ahir bir günü bala rastını eytip, otağın, bu çağda hamısının könlü intayın yerin boğan. Özleri bilen bir neçə ay bile durgan bu balığı qiymisi mu, balın yoxdu qoyuşunun azabını o həmidin bək bilgeşkə qayt-qaytı oylanış arqılıq balını öz adanısının yanığa apırıp qoygan. Bunu anlıqan xoşunları onu əxmək dəb əyib digəndə o, balı dədi yaman, biz tatqan azabını başqala tatıp qanmısın. Balını öz adanısının qoluğa tapşırıp xatırcan boldum, digən. Dostumdan bu hamısını ilgiri məmu körüp baqqan. O adette adli saddi keyin geçke özü bilen tandimatik ayalardan çoğun körünsü mü? Mağım şunçilik yakışlayıp illak körün etti. Şundak, ah gümüllük, samimilikten balkıgan güzellik, hakiki güzelliktir. O vakitten ötüşüge ergişip yok almaydı. Tormuştaki en adli işladımı kişige meptunkar nurini çeçip durdu.

Radio anlayışlar. Jokurda en güzel Kardina mozuluk makalini diktiğinle sunduk. Tövende bir nakşanlayla. Nakşdenkin programımızdan sarkıl, mezmulleri devamlı diktiğinle adı buludu.

Yazın seheri tolu mu güzel? Mes, yazın sab ve salkın şamili yüzünüz nesip öpüp sizge huzur bağışlaydı. Köpkök osman vitirlap nakşe etip atkan kuşla kömürlüğe azadlık ve hoşallık duygusu bağışıydı. Kadriye, eni şu güzel manzaralarga qarğın içe hiyalı çömgen idi. Azap bilen iç ağır tiş aralaşkan mürekkep bir hissiyat ona aramıdı koymayı vatattı. O, kimge iç ağır tuvatıdı? Özü bilen omak işki perzentigi mu ya ki, könlü bölünüp başkalarının işkini köyüp yoruvatkan eri gibi mi? O, tek içi uklavatkan eri perhat kıkardı. Adem'nin könlü bölünüp kese, turmuş adetlerimi özgürüp kese gerek. Her günü seherde durup beden çanık durduğun, her günlük faaliyetini idetlik oluştu. Her günlük faaliyetini idetlik oralaştırdığın bunu akıllık er, emdilikte öğünün işleri. Hatta candın esiz gördüğün umak perzentleri bile mi kar yok. Kaçalı varsa o cürü öğüge girip kim bilen doğru telefonda sözleşi vatkan. Ya ki televizörde mıhtap kadılıp oturup tamakını mı içilip yeyilip oturup yemeği vatkan. Şıkılıp, muşu küllerde başkıçılı bop kalan idi. Kadriye yürekini nemidir bir nez tatılgandak bulup eğer ufsendi. Opa, nemege karap kettiniz? Kızının tatlık avazdan kendine borulgan Kadriye, tatlık uklavatkan perhatka bir karap koyup, putunun uçede dessiginice, rahatka bir karap koyup, putunun uçede dessiginice, yarlap begenden kiyen, kirilişip kalan kiyimlerini kiral kokusuyla vetip, öy tazlaşkı kirişip ketti. Kadriye, öğlenle tazlap bulup, çüşük damak tayarlık kılışka başladı. Damakının tayar buluşuğu ülgürüp, perhatma oranından turdu ve tazlık öyüge karapmandı. Dadam orundan turup da, oy, dadam emde meni oyundadığım boldi. Tehi helili orundan turup, oyuncaklarını oynap oldurgan oğlu Enkar, dadısının kendinden yügürdüyo, işinin calak kıtı yapılışı bilen cahide turuplu kaldı. Kadriye yügürüp gelip Enkar'ını götürüp aldı. Gerçi işinin calak şıkan avazı, onun yürükügü orulgan muştek bilingen bosumu, o hiç iş bulmadan da kıyafette, jığlayla da kalan Enkar'ge teselli verdi. Dadınızdan kendinden kırsınız, omak balıp olmayı kalırsınız cuma. Yakşı balı diyen çok yap anlaydı. Yürü ne, dadınız çıkıcı yüzünüzü yiyip, tekimi çıraylı kıp koyay. Dadınız manzanızı söyüp koydu, antin bile tamak yiyemiz. Kadriye, Enkar'ın yüz gözlerini yiyip boğandın kiyen, başkanı öyge girip getti. Opa, tamakini kurskum içip getti. Mana hazır, dadınız çıksın, antin ip çıkayı. Bumsu soğup kalıdı, birden çıdana bulam. Perhat tamak ustalığı aldığı geldi. Kadriye tamakını elip çıkıp üstelge koydu. Ve onun Enkar'ını erkeltip koyuşunu ümit kılıp onunla kardı. Leşini ümit kılıp onunla kardı. Lekin Perhat kapkınmayı oldu. Kadriye'nin ailedikiler derkanda oturup yayımızda köngül koyup etken tamakı onun muşundak bir köngülsüz haleti yiyildi. Tamaktan kiyen Perhat kızının sorgan suallarını cevapsız kaldırıp oğlunun erkeleşlerine pervamı kınmayı kompüterba öyge girip gitti. Kadriye bolsa küçük tamakının çını kaçılarını yığıştırış bilen meşgul idi. Bir demden kiyen balılığa sırtık çıkaydı edip cidal kılışkı başladı. İlgiri dem iliş günleri bir aile kişilere tamak yapılıp sırtık çıkıp aylanıp geletti. Yakip olmasa balılığını kitapkanlığa, bahçılığa apırattı. Kadriye Perhat'ın yanına girdi. Balılığa sırtık çıkaydı edip cidal kılavatıdı. Demesi mi balılığını sırtık ilip çıkıp oynatmakalı uzun baptı. Balılığını ilip aynı gülayla mı? Perhat, kompüterden gözünü üzmeye cevap verdi. Ben sel durup sırtık çıkmayan, çolam değmeydi o. Başka kirleri tekimi çoluğunuz değmeydiyken, bugün aram ağan diken balılarına tam aylandırıp kesek bulmamdı. Dostlarım bilen görüş gidişip koygan. Valdi, balılığa öde oldurup televizör görsün. Elimi yaman öğütüp koyduk balılığını. Perhat, gipim tügüdeye diken dakilip, kompüterde yüzlendi. Kadriye amansız, çıraylık gepler bilen balılığını bezleşke başladı. Saat tötle bilen Perhat muncağı girip yuyunup çıkıp kiyimlerini almıştırgandan kiyen ətir çaştı. Çaşlarını köğün koyup parıdı. Kadriye onunla pat pat karap koyaptı. Ula muhabbetleşken vakitladı mı Perhat'ı da muşunda kıyafet peyda bulattı. Kadriye onun pakizlikten söyünüp gedetti. Bugün onun bundak teyarlık kıp gidişi elbette Kadriye üçün emes idi. Onu şundak mehli akılı bağlan, hatta balılarımı mehirsiz kılıp etken zadı kandıkırı kızdı. Kadriye'nin kalısı da Perhat'ın kediden berip bekşi kıyalı peydabı oldu. O burun mumuşunda kılışını bir kaç katım oylağın.
Biroq bunda qilishni axloqsizlik deb qarab, bu xiyolidan voz kechgan edi. Lekin erining bugungi bu holatiga qarab, qadriya qat'iy niyatga keldi. Farhod uydan chiqib ketishiga, bolalarga qo'shnisining uyiga chiqib kirdiganligini, shunga birdam chidal qilmay o'ynab turishni jiklab qo'yib, uydan chiqdi. U chiqqanda Farhod ko'cha to'xmishiga berib bo'lgan bo'lib, taksi saqlab o'tirdi. Qadriya uni ko'zitishga boshladi. Farhodning pat-pat soyitiga qarishdan oldirayotganligi, taksining kamiginiga titib bo'layotganligi chiqib, bilinib turardi. Ordan 5 minut o'tgandan keyin bir taksi keldi. Farhod darhol taksiga chiqdi. Shu orada Qadriya taksi nomeriga qarab o'zgardi. Taliyiga uning yanig'ila yana bir taksi to'xtab, taksidan 2 kishi tushib qoldi. Qadriya darhol taksiga chiqib, shoferga boyqa taksining kaynidan minishini aytdi. Shofer uning qilib qarab qo'ygandan keyin so'rdi. Siz soqchimi? Shundoq desangizmi bo'ladi, dedi Qadriya oldidagi mashinadan ko'zini uzmay. Haqiqatan-mo bilisini qo'g'dimoqchi bo'lgan, yo'ldoshini to'yiq yo'ldan qaytirib kelmoqchi bo'lgan soqchi edi. Farhod chiqqan taksi Bahodir choyxonasining oldiga kelib to'xtadi. Qadriya mo mashinadan tushib, yo'l yoqasidagi daraxtning doldasida turib oldi. Ordan uzoq o'tmayla choyxona oldiga qizg'ush bo'yalgan, chochlari yelkasida yalpinib turgan bir qiz keldi. Farhod darhol u qizning oldiga bordi. Qiz Farhodni qo'ltiqlab choyxonaga kirib ketdi. Buni ko'rib Qadriyaning yuragi og'irdi. U Farhod bilan muhabbatlashayotgan vaqtlardami xijil bo'ladi ekanman deb Farhod bilan sirtlarda qo'ltiqlashib mengib boqmagan edi. Qadriya choyxonaga kirish-kirmaslik to'g'risida ikkilanib qoldi. Boyqa qizning chiroyi odatdagicha bo'lib, Qadriyaga selishtirgili bo'lmaydi. U sal orsaldi bo'lgan bo'lsa-mu, yanada choyxonaga kirishni qaror qildi. Qadriya choyxonaga kirib, Farhodning ko'ygili bo'ladigan buning diroq bir o'rinda o'tirdi. Farhod bilan qiz bir-biriga qarishib o'tirardi. Qiz bo'lsa Farhodning ko'zlariga tikilib, kulimsiragancha erkilab gap qilib o'tardi. Qiz gap qilgach, turibli qo'llarini so'zib, Farhodning qo'llarini tutib qo'yardi. Turibli ingichini tutib erkiltib qo'yardi. Bu ko'rinishlardan Qadriya xijillik his qilib, atrofga bo'yindab qaradi. Lekin bu yerda hech kimning boshqalar bilan qori yo'q edi. Qadriya ularni kuzatgach xiyolga cho'mdi. Bir vaqt qiz Farhodning

Çığıl kenti, Goya, Tomur çöksünün astığı orlaşkan çevendaz, güzel menzirsi, tağ deryalığı tutaşkan. Komyarık deryası onun yeniden öz ritmi bilen şıldırla bakıdı. Tomur çöksüdeki kömüşte karla közne çakıntıp, cilve eylep durdu. Tik çokkıla üstüge kondan bulutla, tağ tızmelerini yenikkini söyüp, közne kamaş durduğun karlık çokkılağı mentliyalık bilen yögüşüp, Çığıl kentteki çonkur muhabbeti bilen bakıdı. Bu çağdaki tomur çokka, Goya garip ki nom ağlamangan Tanşen zandan ak ejdağa etik okşaydı. Çığıl kentinin pakar korgını, Dikkala turalgusundan koyuk derekleri terpiden uğralgan. Turgundan çıkıp atkan ıslah kumluğunun kuşiyedini çeçip, erinçeklik bilen tört atırap kıtardıdı. İşik adıdaki barangı üzüm talları kuddi, yılandak yüye geçken. Büyük baraksan köyterek, üzüm, örük, şaptol, yanak derekleri, koyaş nuru astıda nur çeçip durdu. Tomur çöksüden kegen selkin şamal, karlık dağının sap yedini Çığıl kentine yedip gidiyordu. Tögül o kısığı okşaş, ziminde katar katar çığırtmak ve koyuk özken çığla. Yap yeşil yaprakları üstüge şebnem konan malen çömini meyin şamalı yenik yine titreydi. Şamal, katar ketken buğdayını sipap ötüp, hıtı ulanı dolkulutup oyna, dolkulutup oynavatkan dek, etraptan oynavatkan dek. Etraptan dımağını bir ağan menzereler bilen koşulup, bütün kentinin başkıcı meptun kılarlık tüskü kirgüzüldü. Dalıda otlağıvatkan koyla, tomur çoksığı nezer taşlap durgan kalıla, kuyrukını şıpanıştıp oynışıvatkan mozayla, post durup anıravatkan işekle, derya boyda loksini irganlatkın içe, iştey bilen otlağıvatkan tögüle. Bu bütün görünüş, hıdı danlık ressamının koledan çıkan güzel mayboyak resimdek, Adem'ki çeksiz huzur ve acayip tesavvur atakılıdı. Bu kentte 300'den artık aile babılıp, Adem'ler adlıysa da, öğlenin işki asasen ucuk. Hatta keçisi mu dervazına takımay yatıdı. Tonca kıtım, Çığıl kentteki kegende, bana bu cahı hiyali dünyadek, hıdı Osman'dan zeminde taşlanan bir parça pelek makanı dek tuyulgan idi. Ben bu yerini bekli yakış görüp kalışka, hem her bir sebki kiriştin burunla Uyghur tele tercümanlık kesbini bitir geçke, kentki lablen nahayt tezde çıkışıp etkendim. Bir gün seherde ben tekhi ornumdan durmadan idim. Tuyuksuzda işinin ciddi kıkılgınını anlap, derhal ornumdan durup işini açsam, bizden korunlu kısımdaki libo canken. Onun bütün bedeninden çılık çılık uyulup getkinini görüp çöçüp gettim. Ben derhal yastıkımdan astetiki formamını, onun almıştır verilişi üçün son vedim, o kolunu silkeyip ciddi halda. Derhal kıymanını kiyip, halk askerden bir neçtin tepip, maşını yitirişip yerinle. Maşınımız patka kıkın tepip, maşını yitirişip yerinle. Maşınımız patka kıklağı karganda libocan, ilgiri. Şişi yoğunun kol ası da asker boğan iken. Mijaz bekle içtik. Açıkçan iken. Kısımdaki çağda, erkatim jığını içip yanki öğünüş kılıp kalsa, eğer Cengvey teşkilleyen övgünüş bolsa, pestikilerin gep kıladığını gep kılıp, oduraydığını odurap, cem oturmaydıken. Bırak teşkilleyeni libocan boplu kaldı mı, zannın içi kudde yeni küşüp kesi mi anlan kudek derece de cemep, emmisi şunçelik yavaş, haidlik bop gidiyken. Şuna, ben onundan korktum boğay, kiyindirimle hapıla şapıla kiyipla, işikten çıkıp, maşını petip kalan yerge çaptım. Kiyimimden tükümüsünü mü ketip etip etip aldım. Aslı bu yerge mesol yoldaş, keçisi su koyganda, Ergen muz suyu eriktin teşip bir oymanı yığılıp bağın iken. Oymanı yığılıp bağın sunan çonkurlukta 1 metre, uzunlukta 10 metre etrafıda bulup, yeşil

birden ona pıtıverdim. O şoca aydılla mallak edip dümçüştü. Delmoşu vakitte bir top Adem'le başlayıp yerge çıkıgılı mangan Haşim duyacağım. Bizge kolunu plantep, Adem'lerini başlayıp yürgün iç gelip ayıgını mı sanmazdan maşinine iştirişke başladı. Bırak, onun arkasından kegeller bilen koşulup iştirgen basak mı maşina patkaktan çıkanmay tekimin çoğun yetip kaldı. Haşim kam, ben tutlap dümçürüvetken hilkı balığı derhal öyüge berip bir kanç hatı tepip emmisige kum toşkuzup gelişine etti. Hem de bizgi maşınından aldı çakını kötürüp, kum toşkuzulgan haltılarını çakının astığa koysak, ilki oyman ne tüzleyeliydi halkını. Şunun bilen maşınını çıkarıklı buludu halkını etti. Onun bu fikirini anlayan hemimiz, hoşallıkımızda çok an seyredişip yaptık. Haşim Duycan körsetken amal bu içe, biz maşınını çıkarıp alandan kiyen, şöbe her bir rayona dikildiysen bu, bu canla her bir içi salam verdi. Ulanın yeni nime hakkını paranlaşkanını bilmeymen. Bırak, ulanın gibi tüyüyenden kiyen Libocan tep kaldı. Cep maşına alçık çigramı da bir ponkitaka karap yolu aldı. Ulan uzdu koygandan kiyen Libocan Haşim Kam'ın konuna çığın sıkıp durup. Ben nahiyeli korallı kısımda vakal eden hem Allah'a rahmetimle bildirmen. Çapa çektin la, dedi. O yeni gibini devamlaştırıp. Yoldaşlar, bu maşının bugün neyi mangalıkını bilemsile. O başsam o çigra hizmetini tekşürüş.

sizlere geçin gönlümden rahmet etmen. Bırak hemen olabilir sizler. Bizden kentimiz Çigra Mudapya birinci liniyasıdık kent. Şuna kent yolu ve körüklerimizden kançılık mühim mesuliyetinin üstüge ağalıkını aydınlaştırışımız. Bu mühim yolunu hudi köz karışkımızda asırgandık asırışımız gerek. Bulup mu su kıyallığa çokun boşar bulup sunun teşvik etmesindeki kapalı tıkkılışınla gerek. Çöndü onlar mı köpçülük? Dedi. Aşım duycan hayacalanmasın aldı. Rahmetsizge bucan. Bunun için ki biz çokun bu yolunu yakışık odap yolun her vakit ravan buluşu kapalı tıkkılımız. Dedi. Andın bucan bayıklı kaçak eskerini köstüp. Karına aşımka. Mana bu bala bizden şehir kentinin namusu. Dedi. Hatırcan bulan. Biz çokun bunu yakışık terbiye ol. Hatırcan bulan. Biz çokum onu yakışı terbiyeli olmamız bucam. Dep cevap kaydırdı Haşim Kam, hicalet ilkide. Şehir kentide 7 mahalle var. Biz her gün 2 küçük korpağı bölünüp, her kaysı mahallelerde yazlık, yığım, terim ve perviş işlerini tekşürüş gibi arattık. Biz 3. mahalleye bir yerle yıraktan bir top ayağının orman akışısı etkaş, konaklıkların odunu otav atkınını gördük. Bu yerinin tabii şaraiti yakışı bağışka, kişiler gamsız yaşayıp, könüp ketken. Hatta bazı da emgek bilen oyun tamajını mı ayırıyamaydı? Her gün ulanın iş kıladığı yeri gibi arattık. Bir gün ulanın baş çökürüp işle vatkanını körüp kuş bulup gittik. Bu çağda çoğu bölüm başlık emenden. Şosu Uygur tılda emgek yakışımı diyenini kandaktaydı. Döndürgün ba. Dep soğurdu. Ben kandaktaydığını dep bedim. Bunu anlatıp o nek meydanda sınap dep baktı. Nait yakışı dediniz. Sen durup ulanın keşiği bağını mışındak diyseniz buludu. Ula bu yeri kegeli uzun bulmağın bir hansur rehberinin özlerinin tılını öğünü vakını anlasa çoğum intayını yıkıllık iz kılıdı. Dedim ben. Bir demdün kiyin biz konaklık geldik. Bu yerdikilerin erle bilen kol ilişip görüşüdüğün. Ayılla erlege eğilip salam kılıdığın örüp adıdı babulup. Biz o yerge berişimiz gila. Bir kança ayal biz terepki karab eğilip salam kıldı. Bu çağda çoğu bölüm başlıkı ulanın aldığı berip Uygur tılı da. Emçek yakşım o dep ehvası vardı. Ayalla meni körüpla. Gepni düşen geldikimini bildi boğay. İzat atkından yüzleri kızırıp. Ketmelerini taşlı yetişti. Bazıları külüp gözeden yaş çıkıp getti. Çoğu başlık ulağa kütülmegen hoşallık bir işini oylugan idi. Ama oylumugan yerden eksici bulup kalgalıkını his kılıp menden derhal. Ne oldu? Ulağa bire iş bulmağandı? Dep soğurdu. Ben siz bir harpini hata dep saldınız. Yani ki harpini çe dep saldınız. Şunun bilen bunun mənisi özgürüp getti. Siz emgek degen sözünü emçek dediniz. Oylap yakına kız çokalladın bundak sorusunuz. Ulağa hiç bulmayıp alamdı. Elbet külkege kalı sizde. Dedim. Bunu anlap. Onun mu yüzü kızırıp? Ehe, mındak yende. Dep derhal uladın keçirim soğardı. Hem özünün asli maksidini çöndürüp ketti. Ulası nahaydı tezla menin beşimge kiyilip kaldı. Ben Uygur tili bilginim üçün ula muşi işine tutuvelip meni daim mazak kıladığım bulup aldı. Elbette başlık bacağda onda kılanmaydı. Halı kurallı kısım eskere Aygül bir günü kılçı ayımasdan meni mezgırı kılıp. Dep hakkına Sulayman. Sen ne mandak eski ya? Başkaları yaman geplerini öğütüldüğün kandak tılmaş sen. Senin kasapıtından biz horluk tatı aldık. Karap dur, senin terinle tatır soyu etmeydiğen bolsam. Dep beni yet küçü tılı aldı. Del muşu peytte, başım duyacağım, bizini derek tüvüge gelişki çakırdı. Anden, dekancılıkı yerden belgeli kegen hizmet adırtının rehberini sözge teklif kılımız dep çakarıldı. Şunda kılıp, ula beni işçi de tılıdı boğay, derekinin sayısı verip oturdu. Ben bu ulanın kurşap ucum kılışıdan aran kutuldum.

0: məxfiyyətliyini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətliyini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur ösümlü qarızdan azdırışdan saxlanaydı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıktan kadirleydiğen yürekler. Açlıktan kadirleb ısırapçılıkını red kılaylı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işeç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilini çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bireydi. Yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bəhirlineydi.

0: 人民政府，你与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük, başırdık, başırdık.
2: Ben şimdi Türk Meclisi 回答仓皇起义和生产主义是制度的。
3: 党的十一届三中全会。
1: Şu günü yeni devir hemimizin kuşkını kenara açtı.
4: Memleketlik yer devresi idaresinin en yeni uçuru asaslandığında bugün saat 14.28 minut ötkende Sıcan ülkesinin Mönchen ayısı da 8 bal yer devresi.
1: Şu günden itibaren bizim gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
5: Çang yi bi sheng. Hu ting bi sheng. Renmin bi sheng.
1: Şu günü bizim fakirlik şuarımız keng zemin koyundu yağırdı. Jungu Komünistik Partiyesi asli maqsadni unutmay, arzuyumuz uchun olg'a bosamiz.
6: Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, millatlarning o'rtaq ittifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq gullanishi, o'rtaq taraqqiy qilishini ilgari suraydi.
7: Dostlar, bexatarlik sal qarmanglar. Bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
8: Öydə yalğız qalğanda işikni taqab ulduranlar. Natunuş kişilərə işənmanglar.
7: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanglar.

Söyümlük dostlar, könlüde uyluğalarını izhar kılalaydıgan hem de hatalıqını tüzdükü cüret kılalaydıgan ademle hakiki akıl ilgileridir. Seherde başlangan barılıq işler onlarının oğuşlu buluşunu ümit kılıp, bugünkü seher köyleri programımızını başlayımız. Mikrofon aldı da riyasetçi dostu onla Abdüveli Mutallib. Bugün 2026 yıl 5. ayının 18. günü Düşembe. Aldı bilen istansımızdan bugün bir köylük programı uğurlaştırışı bilen tanışıp çıkaydı.

0: bexatar ishlab chiqarish xatarining oldini olib, bexatar ishlab chiqarish xavfini tugataylik. Bexatarlik yo'lini egilmaylik, to'sib qo'ymaylik. Jiddiy ahvolda tarqoqlashish bilimlari va mahoratini egilib, bexatar ishlab chiqarish mudofiyasi tizimini mustahkamlaylik. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elveram. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sizinki ulan nəyə gedirdiqanı? Qolaylıq mülazimətinin bəhrləniş bilən billə mühit asraşqımı köprək kimi ol bilib qoyun.
4: Qanunçılıq ruhini əviz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyu çəcərişdə çıngdırıb, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
0: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pende kızgın söyüp, ilim pende hürmet kılaylı.
5: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işleteyli. Öydən çıxanda su, qazni etib, toqdan ayırıb etişki tegişlik üskünələrini toqdan ayırıb etəylik.

0: ittifaklık, mukamlık, ahmet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştekli tüketeyli.
1: İki dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş kalıfı bak.
2: Torgu bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakşı saklanla.
1: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hemen yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Hemmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçük başarayla.

Hürmetlik radyo dinleyicileri. Nakşı müzikaya teşna bulup durvatkan kalbanlarga yine en sarhılmaz mallarını tayarlap mikrofon aldığı hazır buldum. Küyler Cemgahi programımız ne?

Hayattaki barlıq acizlik ve mükemmelsizlikler herkes mu iktidarsızlıktan kilip çıkan numusluk iş bulmasın, belki kalbinin özüp yetilişideki muhim bir buruluş noktası. O, sizden mevhumluğunu kuguluşvatkan aldıraş kademlerinizden toxtutudu. Arkınızda karısınız, hakiki ve hayatınız bana boş vakitten başlap, sizden özünüz bilen bulgan teğimi çoğunur bağlanışınız sebeplik kütülleyi okşamaydıgan yolu karıpmanıdı. Hoş, kaderlik dostlar, biz bu katımkı Küyler Cemkahi programımızı Alimcan Hasan icrasıdaki Dost namlıq naqşı bilen başlayımız. Yahtırıp anlığa etsinler.

Hürmetli radyo dinleyicileri. Şunun bilen bu kadimki Küyler Cemgahı programımız müşerde ahırlaştı. Bu kadimki programımızdan muharriri ve riyasetçisi Raziye Tümür. Mesul muharrir Ahad Abdülkim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selametlik, bəxt, amet, hoşallık her vakit sizlerge yer olsun.